türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm buzlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istedim.

Seviyorum baharı, yazı ve seni gülüm. Uçan kelebekleri ve seni seviyorum gülüm. Nasıl da özlemişim memleketimi bir yangın gibi. Sevdalıyım doğaya ve parlayan güneşe sevdalıyım gülüm. Yaşamak ne kadar güzel, umut doluysa. İlkbaharda eriyen kar gibi ılık ılık ve sessiz. Toprağı öpmek, kucaklamak istiyorum delicesine. Bulut tanelerini seviyorum. Uçuyorlar özgürce, uçuyorlar özgürce.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir, dinle.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere

0: hattımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

olmaz haline. Suya gidersin, su değil maksadın yavrum, seyran edersin. Su değil maksadın yavrum, seyran edersin. Sen bu güzellikle yavrum çok naz edersin. Anam.

0: Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin indir dinle.
1: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
2: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
3: Bu çocuğu çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edelim. Başımıza hiç açmaz.
4: Doğru.
5: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
0: Deli mi? Deli mi?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar.

dedikodu yaptık da. Ya dedi o anlattığın arkadaş dedi. Doğru söylüyor.

Dur bugün biraz kılık yapalım ya. Böyle limona, şeftaliye. Ha, tiki olan var mı acaba aramızda? Şeftali. Senin de mi var? Bir yüzün niye çıtırıyor? Gel buraya. Senin var mı öyle tikleri çaycı? Hani şeftali dedikleri zaman bazıları böyle yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Daha yok.

0: Mesajlar geliyor. Arkadaşlar, bugün ses kayıtlarını maalesef yayına veremiyorum. Lütfen bana bugün ses göndermeyin. Mesajları yazılı olarak gönderirseniz okuruz. Çok şükür okumamız yazmamız var. Günaydın Murat abi, güne seninle merhaba diyoruz. Çatalca'dan Muzaffer Karaçam. Fabrikada seni dinliyorum. Bir tokat ellik yapar mıyız? Tüm sevenlere ve emekçi kardeşlerime gelsin demiş. Yaparız. Tokat'a da gideriz. Samsun'a da gideriz. Ordu'ya da gideriz. Diyarbakır'a, Malatya'ya, nereye istiyorsanız oraya gideriz. Günaydın kardeşim. Sabah kuşağında Dadali ve sen. Çok iyi oldu. İyi bir program oluyor. Çok teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu arada dün biliyorsunuz nefret ettiğim enişteme bir tuzak kurmuştuk.
1: Ali, Ali.
0: Dün patladık efendim. Öğrendi, benim yaptığımı öğrendi. Biliyorsunuz radyomuzda takip cihazları böyle satmaya başladık. Tabii canım, iyi niyetliyiz yani. Şöyle söyleyeyim yani, örnek veriyorum. Arabana koyabiliyorsun bir daha. 1 TL büyüklüğünde abi, 1 TL. Arabana koyuyorsun, tamam. Örnek veriyorum. Araban çalındı, hemen açıyorsun uygulamayı. Araban nerelerde gezmiş? Şu an nerede? Hepsini görebiliyorsun. Ya da ne bileyim, çocuğunun çantasına koy abi. Sen evdesin ya da iştesin. Acaba çocuğun okul yolunda mı? Okula gitti mi? Hepsini takip ediyorsun. Harika bir cihaz. Öyle sim karta falan da gerek yok yani. Hiçbir şeye gerek yok. Dün biliyorsunuz ablama biraz gaz verdim. Dedim abla, dedim bak, alsan bu cihazdan bir tane. Ya fiyata uygun. Öyle sim kart falan gerektirmiyor. Bir dakikada telefona kuruyorsun. Ondan sonra o cihaz neredeyse telefonundan takip ediyorsun. Dedim eniştemin en çok hangi montu giyiyor dedim. Dedi şu montu. Dedim o montun içinden astarını sök, bu cihazı içine koy. Bak dedim, nereye gidiyor. Zaten sevmiyorum ya kendisini. Ulan bu cihaz boşa yatmadı mı? Korkunç adamadım yüzüme. Neyse. Dün ablam şimdi bunu sürekli takip ediyor. Hatta dün bana ses atmıştı. Bir saniye dur. Nerede o ses? Neredeydi o, bir saniye? Dur bulayım onu, dur. Sesle diyor ki. Ablam bunu arıyor sürekli. Diyormuş ki, sen şu an şuradasın, şu noktadasın. Şu an iş yerine girdin. İş yerindesin demiş 200 saattir. Enişte mesaj atmış bana. Murat diyor, bunun diyor seninle bir alakası var mı? Nereye gitsem diyor. Ablam mesaj atıyor, sen şu an şuradasın. Dedim ayağını denk al. Tabii yayınlarımı dinleyince böyle bir cihazın olduğunu öğrendi ve yani patladık yani.
1: Baba, süper.
0: Harika bir şey, harika. Ya 1 TL büyüklüğünde abi, 1 TL büyüklüğünde ne yapıyorsun? Yani şeye de gerek yok, sim kartı falan gerek yok. İçinde ufak bir pil var, o pil de yaklaşık 10 ay götürüyor. Sadece telefonda tanımlıyorsun abi, 1 dakika sürmüyor. Ondan sonra nereye koymak istiyorsan. Örnek veriyorum, motosikletim var, çalınabilir. Değil mi? İşte traktörüm var, arabam var. Koy abi. En çok ya eşinin nereye gittiğini merak eden hanımefendiler var.
1: Evet.
0: Mesela adam diyor ki bu akşam mesai var. Aslında halı saha maçına gidiyor. Mesai var deyip de arkadaşlarıyla kahvede pişmirik oynuyor adam. Güzel bir şey. Çaycı, sen aldın mı bir tane dün? Aldın. Ne yaptın? Ne yaptın? Söyle, gel buraya gel. Ne yaptın? Mesela aldın bu cihazı, ne yaptın? Hanımın sana mı taktı?
1: Ulan cihazı alan sensin, hanım sana mı taktı? Ne yapıyorsun? Seni izliyor. Nerede olduğunu gördün ha ya? Bak keşke almasaydın ya. Yazık oldum sana.

0: Bak mesela gördün mü, bak mesela şu an benim araba nerede görünüyor? Bak mesela benim arabada bir tane var, bak şu an nerede görünüyor? Ya tam aşağıda şurada köşede. Gördün mü?
1: Efendim?
0: Bu arada mesajlar da gelmeye başladı. 0541-484-60-60 0541-484-60-60. Tabii bu takip cihazını iyi niyetli kullanın efendim. Detaylı bilgi almak isteyenler Instagram'dan değil de WhatsApp'tan bana ulaşabilirler. 0541-484-60-60. Bu arada sevgili yeğenim Buket, Buket neresi ya? Buket Tayland değil miydi? Tayland mı? Tayland'da değil mi? Aa, Taylandlılar. Selam olsun efendim. Tayland. Artık dönün bak. Paraları bitirmeyin orada.

Şimdi mesajları okuyalım. Bayağı bir mesaj var biriken. Çok teşekkür ediyorum efendim. İlginizle alakanıza. Şuradan başlayalım. Hayırlı yayınlar, sıradaki şarkı. Gebze'den Recep Temiz'e gelsin, iyi günler demiş. İyi günler efendim.

Allah'ın selamı bereketi üzerine olsun Sayın Başkanım. Güngören'den Cihat Çukurlu. O Cihat günaydın. Başkanım yumurtaya yine zam geldi, haberin var mı? Yumurtaya zam mı geldi? Ne bileyim oğlum ya. Sanki ben yumurtluyorum. Sen de diğer yumurtadan al. Yumurtalar da ikiye ayrılıyor artık biliyorsunuz. Gezen tavuk yumurtası var. Kümesinde namusuyla oturup horozunu bekleyen tavukların yumurtası var. Mesela ben hep onlardan alıyorum. Böyle çok gezen tavuk yumurtası. Abi çok geziyor yani yolda bir yerde başına bir şey. Harbiden ne kadar oldu yumurta? Bilmiyorum, ben marketten şeyle alıyorum yani. Koliyle alıyorum. Değişiyor değil mi? Haklısın. Nerede kaldık bakalım. Günaydın Deli Murat kardeşim. Sıradaki türküyü Radyo Ekim ve Erzincanlı hemşerilerime gönderiyorum. Selamlar sevgiler. Güngören'den Yıkık Köprülü Cemali Sabır. Yıkık Köprülü. Başkanım günaydın, işe giderken seni dinliyorum. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Efendim Asım oğulları kuyumculuk katkılarıyla devam ediyoruz. 08.18 yaptık saatlerimizi.

0: Tavuk yumurtası almıyorum demiş. Aferin yavrum. Aferin. Yine yumurta muhabbetine girdik ya.
1: Yemin ediyorum vallahi.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmoğulları
1: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

Ayıp ediyorsun, çalarız. Benim de aslında çok sevdiğim bir eser. Hep bana rahmetli annemi hatırlatır. Hepiniz biliyorsunuz yani, öyle mi? Ha, onu gönderelim ya. Vallahi bayağıdır çalmıyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyorum efendim. Gelen mesajlar bayağı bir yoğun. İlginiz, alakanıza hepsini değerlendirmeye gayret edeceğiz. Bakalım bakalım. Selam Murat abi, hayırlı sabahlar. Ben Özcan, yerimi aldım her zaman olduğu gibi. Seni severek dinliyorum demiş. Biz de senin mesajını severek okuyoruz. Allah'tan bugün sesleri yayına veremiyorum da rahat ediyorum. Yoksa bu manyaktan neler geliyor biliyorsun. Özcan eyvallah. Yani şu an ses kayıtla alakalı sıkıntı değil. Allah'tan bozulmuş ya. Sabah sabah yemin ediyorum var ya. Doğduğum güne lanet var. Kendi doğduğumdan bahsediyorum ha. Lanet ediyorum. Canım benim. Bakalım. Selamünaleyküm başkanım. Ben iyi yayınlar. Ben Bayburtlu Taner. Ha, bizim şey belediyede çalışan süpürge operatörü. Çaycı, sen öğrendin mi süpürge operatörü ne oluyor? Geçen de sormuştum. Geçenlerde sordum, süpürge operatörü nedir dedim. Gitmiş abi mutfaktan süpürgeyi getirmiş. Bunu kullanan kişi diyor. El süpürgesinden bahsediyor. Neyse, kafasına vura vura öğrettik yani süpürge operatörü. O, sokakları süpüren arabalar var ya, onu kullanan kişiye deniliyor. Selam olsun efendim. Bütün Bayburtlara, Çayırova'nın hemşerilerine armağan etmiş. Murat Bey, hayırlı sabahlar. Megabas'ın personeline personeline. Bak, cümleyi düşük yazmışım, beni de burada düşürdün. Megabas'ın personeline çalışan bir. Çalışan olmaz. Megabas'ın personeli çalışanlarına demen gerekiyordu ama neyse. O da sıradaki eseri armağan edelim. 34 LAT 060 personele gelsin demiş. Pekala.

0: Peki gönderelim bakalım. Niye bugün böyle oldu ya? Vallahi bu enteresan oldu yani.
1: Mardin kapı şen olacak bugün.
0: Hazır mıyız? Hadi bakalım.

Balatya eseri göndereceğim. Kime gidiyormuş? Özellikle Ertan Bey'e. Hemşerim, selam olsun. Selamun aleyküm reis. Hayırlı yayınlar cümleten demiş. Bayburtlu İbo. İbo hoş geldin İbo. Profil resmine sandalyede oturuyor. Şeytan diyor ki sandalyeyi çek altından. Murat abi Erzincan dik halayı var mı listede demiş. Çok seviyorum halay çekmeyi. Çok seviyorsun halay çekmeyi. Güzel de güzel. Hepimiz seviyoruz yani. Halay çekmeyen yoktur herhalde. Halay çekmeyi severiz tabii. Halay da çekeriz. Tesbih de çekeriz. Burnumuzu da çekeriz.

Sevgili Ersin Turgut, bugün atılan sesleri maalesef yayına veremiyorum. Ses göndermişsin. Yazılı olarak gönderirsen mesajını okuruz.

0: sosyal medyada, sosyal medyasında bir durum paylaşmıştı. Artık geceleri tek uyumuyorum. Artık yalnız yatmıyorum. Benim bir yastığım var, ona sarılıp yatıyorum diye böyle bir mesaj paylaşmıştım. Ben de yayında biraz dalga geçmiştim hatırlarsanız. Dedim tabii dedim, sen yastığa sarılıp yatıyorsun, bir de tost makinesine sarılıp yatıyoruz. Ya bir yastığa sarılan sensin yani. Benim arkadaşım buzdolabıyla uyuyor yani. Şimdi... Ya büyük bir ihtimalle bizim radyoyu dinliyor ki durumunu bir şey yapmış, böyle düzeltme yapmış. Yine aynı şeyi yazıyor. Artık geceleri tek yatmıyorum, yastıkla yatıyorum. Yanına da parantez içinde tost makinesi dahil yazmış.
1: Mısır ettim azmasın, mıknar görüp kızmasın. Birden
0: Allah'ım yarabbim ya. Öptüm. Nereye gidiyor bu gençlik abi? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Nereye gidiyor bu gençlik oğlum? Gel. Ya pastaneye poşa mı alacaksın? Al da gel hadi bekliyorum. Efendim mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. 0541 484 60 60 0541 484 60 60 Sevgili Yeliz, sıradaki şarkıyı bana armağan eder misin demiş. Belki edelim. Ersin. Deliman Şanoski, hoş geldin. Sivaslı Ersin ben öptüm demiş. Öp lan öp. Daha öpülmedik bir kulağımın arkası kalmıştı. Orayı da sana bırakıyorum ha.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre

0: 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim. Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
1: Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüs 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Deli Programı. Radyo İzmir.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.
1: Vay be.
2: Peki, sevgili Turgut Reis.
1: Günaydın, sana da günaydın. Sevgili Turgut Reis, hafta sonları Radyo 2'nde programlara devam ediyor. Diyorum ben. Sana da günaydın. Ya işte Turgut ne diyecek? Turgut ne diyebilir ki Turgut yani? Söyleyeceği iki tane cümle var. Başka ne diyecek ya? Severim ama severim. Değerli hemşerim.
2: Günaydın Deli Murat, hiç sormuyorsun. Türkiye'ye geldim gittim, iznin nasıl geçti? Sor bir bakalım demiş.
1: Ben niye soruyorum ya? Gelen tatil yapan sensin. Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat derler adama. Ne oldu? Küt Polonyalı yerde. Ya biz hep Türkiye'deyiz zaten. Türkiye'ye tatile gelen sensin. Sen anlatacaksın. Ben dinleyeceğim. İşte Türkiye şöyle, şunu sevdim, bunu sevdim. Biz niye böyle karı koca gibi kavga ediyoruz ya şu an? İyi. Geri döndüğüne göre, tatili bitirdiğine göre hala hayattasın, hala yaşıyorsun. Selam olsun efendim. Bakalım bakalım.

0: Bugün burada kabine seçimleri için toplandık. Biliyorsunuz oylarımız her geçen gün fişek gibi fırlıyor. Böyle giderse tek başına iktidar olmamız hiç de uzak bir ihtimal değil.
1: Ne görev verilirse ülkemiz için canla başla çalışırız başkanım.
2: Bu çocuk çok dürüst birine benziyor. İlk fırsatta partiden ihraç edilen. Başımıza hiç açmaz.
3: Doğru.
4: İyi konuşuyor ama boş konuşuyor. Liderlik baskı da yok zaten. Anladın mı?
5: Deli mi?

0: ünlü bir prensini buldum.
1: Kimmiş ulan bu prens? Bu mu prens?
2: Merhaba Şakir abi.
1: Muavin Niyazi.
0: Bak nasıl seni tanıdı.
1: Demek kardeşimle sen ha? Irz düşmanı.
2: Abi bunu nakisane...
0: Abi
2: bunu...
1: Ulan sen benim gibi bir canavarın kardeşine nasıl sulanırsın ulan?
3: Radyo 2.
0: Murat.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen

0: 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Reklam. Radyo 2.

0: Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Ona da kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle.
1: Allah'a emanet olun.
2: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

0: Bilader dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma!
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Ya, onu oradan sola döneceksin.
0: Tamam. Tamam mı?
2: Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın diye. İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.

0: Buyurun, buradayım, buradayım. Sıkıntı yok. Hayat devam ediyor da hayat devam ediyor. Kimi geliyor, kimi gidiyor. Ama diye hayat devam ediyor. Niye dur? Ne de tosun muydu? Bakaya bağla. Korkarım onda. Efendim, teaserlarımız yetişmediği için sponsorumuzun startını veremiyorum. Ama bugün itibariyle inşallah yetişecek Allah'ın izniyle. Yarın sabah bu saatimizde Miroğlu Otomotiv ana sponsorumuz olacak. Sıkıntı yok. Aynen öyle. Yayından sonra YKP Yakup odadayım. Bu arada Yakup abi, niye mezunlar? YKP Yakup oda sahalara geri dönüyor. Dadali Show'un sponsoru olarak. Aynen öyle. Akşam 17'de program başlayacak ya artık. Bir saatim akşam programlarımızın bir saati, artık iki saati uç saate çıkarıyorum. Bir saati de YKP Yakup Oto'nun. Kaldığımız yerine devam Allah'ın izniyle. Şimdi bugün yine toplantılarım var. Yarın sabah Miroğlu Otomotiv ile 10-11 arası beraberiz. Miroğlu Otomotiv ve sevgili güzel insana Metin Miroğlu'na selamlar olsun. İkinci saatimizde de sürpriz firmalar var. Bakayım hangisini oyuncu alacağız. Kalan sponsorlar da televizyon alacağım. Nasıl ama? Oyla abi, her alanda kazandırmaya devam. Burası neresi?
1: Radyo 2.
0: Yayına kim geldi?
2: Dadali Show.
0: Aynen öyle. Peki, benden de yaşattığı güzellikler adına Deli Murat'a teşekkür ediyorum. Yaşattığı güzellikler adına sevgili Deli Murat'a teşekkürler. Keyifli yayını isim. Şimdi sıra artık Dadali Show'da. Saat 12'ye kadar şöyle hayatı 2 saat boyunca ciddiye almayacak olan herkes günaydın mesajlarını yollamaya başlasın. Radyosuna ses versin. Ben geldim de buradayım. Yoldaş. Bak, bu meslekli sevdiğim kardeşlerimden bir tanesidir. Yoldaşa da selam olsun. O da şu anda beni dinliyor. Selam olsun kardeşime ya. Tamam, bir tanem ya. Hadi sesi bakayım.

kıymetlum yine umu yarısı. Murat Uğurdoğan yine vermişsin ayarı ya. Valla bakayım diyor ki selamünaleyküm abim, hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı sabahlar, hayırlı programların olsun inşallah abim. Hayırlı işler, bol kazançlar nasip etsin. Amin amin amin. Şimdi bu şey. Akşam Cümbür Cemaati TV programında olacağız. Rabbim nasip ederse demiş sevgili Murat Uğurdoğan. Yani Tayfun Tayezzan deposu komple mi geliyorsunuz? Gelmiyorsun ya. Vallahi mi? Sen adamsın ya. Vallahi adamsın ya. Sevgilim bu adamı ya. Murat Uğurdoğan, Murat Gökçimen. Tayfun Tayezzan deposu. Oradaki bütün dostlara, bütün canlara selamlar olsun. Dinleyen herkese. Akşam da beklerim hepinizi ya. Tam kadro beklerim. Çıkın gelin de. Akşam Eda Doğanay, Serdar Doğanay, Ekin TV'de. Saat 19.30'da Dadali Show'da olacak. Anlayın mısın? Hepinizi beklerim. Çıkın çıkın gelin bakalım. Güzel bir program olsun bakalım bir şurada. Yani. Günaydın diye gelen mesaj. Sabah enerjim. Ne? Sabah enerjimin kaynağı. Canım benim sağ olasın. Teşekkür ederim. Günün olduğundan da değil, daha güzel geçsin. Sevgilisin can abim diye gelen mesaj. Cansın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ha Simasli Hilal. Hilal. Hoş geldin. Günaydın Bellim. Hoş geldin. Ya mesajların sonuna adınızı da yazın da. Tabii tabii. Günaydın, mutlu zamanlar dilerim Dadali kardeşim. Fazla katılamayacağım diye. Bizim dediği stüdyo defile çalışmalarımız var demiş. Ay bu şeye benziyor. Dün akşam ben programda çıktım. Beni kim aradı dedim ki valla pirovan var, pirovaya gidiyor. Bak bunların da defile çalışması var demiş. Ben de dün provadaydım da. Yani Mustafa Yedekçi'ye selamlar olsun. Sevgili tanesi Ramazan Özcan'a teşekkür ediyorum. Ekin TV'de bu akşam televizyon programımız baştan ya. Valla programda giyebilmem adına özel böyle. Bana özel dikilen gömlekler, bana özel hazırlanan takım elbiseleri teslim aldım dün akşam. Dün akşam benim de provam var ya. Bizim hani defile mefile değil mi? Ben de böyle tek kişilik defileydim akşam ya. Bizim bir defilemiz vardı. Tabii canım ya, Mustafa Yedekçi mi? Tanrı Ramazan Özcan, bir de ben. Korkay Rumon'dan. Biraz diye takip, ne o biraz takılıp diye kaçacağım diye size keyifli bir yayın diliyorum diye. Ne de bu Bülent Sertaş'tan diye ver gelsin diye. He. Ama diye akşam diye full sendeye demiş. İzmir'den selamlar sevgi. Sağ olasın, hoş geldin. Allah kolaylık versin. Önce iş, önce iş.

Dersin sen mi? Niye dersen? Nasılsın diyor ya. Sana ne bir odun koyayım o kafaya demiş. O öyle değil. Bak yanlış yapacaksın onu. Niye? Kendini bana ver bakayım. Radyoyu biraz daha. Frek. Biraz daha. Biraz daha. Hadi biraz sana doğru kayın. Koyayım o kafaya bir hopum. Sana ne beydi? Sana insan diyenin Allah belasını diye versin demiş. Seni seviyorum diye özlettin kendini canım kardeşim. Can.

0: Dadali.
1: Yıldığımız gibi illasın da belli.
0: Dadali. Ya.
1: Sana sigara var eskiden daha erken sigara değil mi? Trafik bana gördüğüm yok hocam. Kendisini belli bir yere kadar trafiği görelim ama ondan sonra trafik beni görmeyi. Ben trafiği görmeliyim iyi oluyor da.
0: Dadali şov.
1: Canan Özgen'i hala takdir edelim yani tebrik edelim. O arkadaş saat 9'da çıktım dedim bak 9'da çıktım. Gene abi uyuyana araba kullananlar var. Dedim o kuyaya o kapıya bir oldumla ya. Benim ey gayrıyallah. Ulan dedim azıma saat kaçta uyanıyor yani. Esat indirimi merak ederim ya. Bizim temel yüzü. Geçik fikrenler diyecektim dün akşam. Şey pardon dün videoda paylaştık. Hani offline geldi ama. Fıkraların gerçek sahibi geldi ya. Vallahi offline. Abi, Ali abiye selam olsun. Bu hafta sonu değil ama önümüzdeki hafta sonu itibariyle artık. Cumartesi pazar 16-18. Radyo 2'nde offline. Karadeniz fıkralarına abone doyacaksınız. Benden söylemesi. Fena fena abi. Uzun zamandır da görüşmedik. Daha önce Karadeniz Radyosu'nda beraber çalışmışlığımız var yıllar öncesinde. Oflali'ye bir kez daha hoş geldin diyelim. Oflali'ye önümüzdeki hafta itibariyle 16-18 Radyo 2'nde hafta sonları. Genç onu görünce böyle bir fıkra anlatmayayım dedim ama dedi ki oğlum bugüne kadar zaten anlat iyisin devam et. Ne yapalım dedi. Sana dedi daha olmasın dedi yapma dedim öyle şeyde yapma. Öyle şeyde yapma. Şimdi ondan mütevellit hali yola çıkınca biliyorsunuz ki İstanbul trafiğinden dem vurduk bizim temel eski böyle kötü bir 131 ile yola giderken onunla böyle çok lüks bir arabaya vurdu. Arabanın freni tutmayınca gidip vurdu arkada. Adam aşağı indi sinirlendi de. Temel de arabanın altına indi başladı ağlama dedi abi hakkını helal et dedi. Arabanın freni tutmayı dedi sanayiye gidiyorum dedi. Vallahi dedi yani bilerek yapmadım dedi vurdum sen dedi zengin adamsın beni affeder misin dedi. Adam baktı ki Temel de gariban arabası da öyle kötü yıpranmış bir araba. Dedi sağlık olsun tamam dedi hadi bin araban dedi koy yola dedi. Bu arabaya bindiler hareket ettiler. Adam iner ışıklara durdu bizim Temel yine duramadı aynı yerden bir daha koydu arabaya. Adam bir daha indi altına dedi aldı. Vallahi dedi fren tutmadı. Yine aynı yerden vurdun. Beni bir daha dedi affeder misin dedi. Adam bir daha affetti onu. Üçüncü ışıklara adam durdu. Temel duramadı. Bir daha arabayı aynı yerden vurunca adam levyeyi kaptı. Sinirlendi artık. Levyeyi kaptı. Aşağı inecek. Temel canından çıktı dedi. Abi benim ben dedi devam et. devam ediyor. Bizim Rize'li arabayı satan ya. Ofli'de arabayı ucuza kapatmanın derdinde. Rize'li Bayburtlu Ofli ucu aynı hesapta namaz kılıyor tamam mı? Namaz kılarken Ofli dayanamadı. Dedi ki ya Rize'li namaza konuşmak gibi olmasın da dedi. Arabaya ne kadar istiyorsun? Rize'li dedi duan ki Ofli dedi namaza konuşmak gibi olmasın da 16 bin istiyorum o dedi ya. Ofli dedi ki ya Rize'li namaza konuşmak gibi olmasın da dedi. Çok izliyorsun dedi ya. 12 vereyim ona dedi. Rize'li dedi o an ki Ofli namaza konuşmak gibi olmasın dedi. Olmaz dedi. Zarar ederek dedi. 16 binden aşağı dedi. Vermem arabayı dedi. Ofli gene dayanamadı dedi. Rize'li namaza konuşmak gibi olmasın da. Ha o dedi secdeye gidip gelirken dedi. Bir düşün onu dedi. Secdeye gidip geldiler. Ofli gene dayanamadı dedi. Rize'li. Düşündün mü dedi. Secdeye gidip geldik secdeye düşündün mü dedi teklifimi. Rize'li dedi ki Ofli namaza konuşmak gibi olmasın lan. Secdede dedi Bayburtlu'ya verdim arabayı dedi. Sen Rize'li onu oynasa nereye oynayasın? Adam secdeye satışı yaptı. Sen hayırdır? Giderim oralara ekseriye yazları. Ne de güzel oluyor kara suyu kızları. Ne de güzel oluyor. Oğlum bu ne kadar mesaj. Bismillahirrahman. Maşallah. Tüm maşallah. Hoş geldin Dadali Baba demiş. Sen de hoş geldin Balim. Oo Tezzatçı Mehmet. Şükür kavuşturuna iyi yayınla. Sağ olasın sağ olasın. Hoş geldin. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar Dadali. Sabah dedin diye geldik diye. Akşam dedin diye. Onda diye. Ondan sonra diye dedin. Yine geldik diye. Biz seninle diye her zaman varız. Seviyoruz seni. Hayırlı yayınlar demiş. Canım benim ya. Ben de sizleri seviyorum. Allah razı olsun. Hakikaten de öyle. Yani hangi sanatta yayına girsem Allah hepinizden razı olsun. Yalavuz bırakmayasınız. Bırakmayın da zaten. Benim için kıymetlisiniz. Kıymetli yüreğimin yarısı. Düşman cezanı hayırlı olsun kral demiş. Can dostu. Ali. Ali Bey, Ali Bey ses ver. Ali Bey, Ali Bey, Ali Bey ses ver. Ali Bey. Düşman cezanı'ya da selamlar olsun.

bir yazın diyebilir miyiz? Mendiller bir siksin bakayım. Mendiller bir siksin. Trafik yolanlardan sevildiği kadar radyosunu açsın. Ama burayı bir yıkanım da ben ya. Edirne'den karşı herkes ha böyle bir omuz omuza versin bakayım. Kürdürler ziyanemizi sündüz içer kesin gözmeni.

0: aslında geldiğimiz belli olsun da ya. Anlıyorsun, dinlediğin program nedir?
1: The Daily Show.
0: O zaman sıkıntı yok. Nerede acaba? Çalıştır kendini. Her zaman diyelim de akıllı olup dünyanın karnını çeksin. Ne? Deli ol. Dünya senin karnını çeksin. Baktın olmayı bakmayacaksın.

sabah sabah güzel sandı ben. Yemin ederim güzel sandı halay. Ama Allah benden razı olsun ya. İyi ki ben varım ya. Vallahi ya. Hiç bir duvar göremedim. Normalde alsak gönüllüyüm ama. Neyse havayı bozmayalım. Devam bakalım. Hadi.

0: canım, olur mu? Günaydın Anadolu, yuvana hoş geldin. Ben Cihan, Ağustos 15'te Mesudiye'de görüşmüştük. İstanbul'dayım, 34 TJK 12. Eyvallah, selamlar olsun. Günaydın Anadolu, yayından anketiye pusatiyi eski saatine dönmeni isterdim. Seninle güne başlamak çok güzel demiş Gülselen. Yo ya, ben böyleyim. Vallahi sabah 5'te kalkma derdim yok. Ne de olsa akşam trafiğini beraber ol.
1: Valla huzur içerisinde çalışıyorum ya.
0: Akşam sabaha kadar oturabilirim mesela. Kecmağa gidebilirim. Anlıyor musun? O yüzden böyleyim. Yanan o sabahları 5'te kalkaydık. Her sabah 5'te kalk at yarışı başlaydı ya. Böyle sonlar, böyle huzur içerisinde. Sıkın diyor. Gıtım morgun demiş. Ooo, gıtım morgun. Alice Coops. Nereden Almanya'dan Karslı Doğan. Bir Karslı bile Almanca konuşabilirse. Böyle nasıl sağ ya? Vallahi ya, kavlacını gözünü yara yara konuşuyor. Yok. Bu orijinal konuşuyor. Bir de yazmış bak. Guten Morgen, iyi yayınlar. Dadali Almanya'dan Karslı Doğan. Tüm gurbetçilerine selamlar demiş. Çağrı başı. Canım benim ya. Öğren olsun. Almanca'yı çözmüş adam. Biz o kadar gidi geliyiz. Daha tam öğrenemedik ama. Helal olsun sana Doğan, vallahi. Almanya'da havalar nasıl? Soğuk olması lazım, öyle mi? Ne dersin ya? Ersu, Ersu Mekulova, Leyla Orhan'a selam olsun. Murat kardeşim, bakayım benden alakalı değil bu mesaj. Arkadaşlar, radyo dinleyip de yayında kimin olduğuna bir bak, onunla kurban olayım ya. Günaydın, hoş geldin. Sizi severek dinleyelim demiş. İnşallah hep burada kalırsınız. Kabuk bağlayan canavara değil, dokunun biraz demiş. Sabah sabah gene bulan, akşamdan kalmam. Dertli, cemaat dertli, vatandaş sıkıntılı. Tabi canım ya. Bu ne diyor ya? Ha, buraya bir şey yazmıştı bakayım. Günaydın, yayınlar. Günaydın. Vallahi akşam birine giydirmişler de kime giydirdi bilmiyorum. Yine gurbetçi bir vatandaşımız. Hadi yazmayı da. Günaydın, yayınlar demiş. Sana da günaydın, hoş geldin. Hoş geldin ayrı yayınlar Dadili Bey. Özlettiniz kendinizi. Ben demiş Fadile. Hani Fadile. Fadile kız Fadile. Fadile kız Fadile. Vallahi selam hoş geldin. Eyvallah. Selam şükürler olsun da hoş geldin. Ya peşinden koşarak değil, sen nereye biz oraya. Üsküdar Belediyesi'nde Memoli. Sevgiler saygılar. Memoli. Adamsın. Üsküdar Belediyesi çalışanlarına da selamlar olsun. Annem Yeşim yazmış, Yeşim. Evet. Yeşim. O parti niye yaparsın? Günaydın da şükür kalmıştın ona. Ben Yeşim, özlettin kendini. Hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Biliyorsunuz bizim Dadali Show ayrımsız tek radyo programı. Dolayısıyla gene

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri,

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Yönetsin adamı göreyim misin?
0: Evet.
2: Gel. Onu oradan sola döneceksin.
0: Tamam. Tamam mı?
2: Tüm düz gideceksin. Bunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Devam ediyor.
6: Devam ediyor.
7: Dadali!
5: Dadali!

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali Show.
1: Dedim şöyle iki tane Türk insanı emanet ardına reklamların hemen akabinde. Ya dedim oğlum sen bu işi yapaysın Dadali dedim ya. Vallahi ya Allah benden razı olsun. Hoş. Ne güzel saldın gene. Benim la ilahe illallah ya. Böyle bir şey yok ya. Hazır aşka gelmişsin madem. Hazır böyle tam anlayamışsın aşka geldim. O zaman devam babaoğlu ya. Vallahi devam. Vallahi devam. İşte mesajlarını okumayın diye böyle sıkıntı yaşamayın. Okuyacağım onları. Maşallah. Baya baya birikmiş. Okuyacağım da. Abi bir transa bağlayalım kendimi abone anlayamışsın. Ben de kendimi de ne ettiğimi de bilmiyorum. Yani bu türküler beni alı götürüyor ya. Şöyle yapalım bir. Beden olarak radyoların başında kalın tamam mı? Ruhunuz macide bir volta vursun bakayım. Haydi.

0: Radeli Show.
1: Devam ediyor.
2: Devam. Son saatimize girdik. Oğlum bir şey değilmiş ama harbiden böyle çok bela türküden ayarlayalım, anlıyor musun? Yani havale getirmemek mümkün değil. Herkes hazırlığını yesin. Böyle bir tribe girelim. Böyle moralimiz bir boz olsun. Efendime söyleyeyim. Mazi gözümüzün önden böyle film şeridi gibi akı gitsin diyenler var ya. Radyoya biraz daha ses versin. Az sonra Allah belamızı verecek. Safları bir sıklaştırın bakayım. Safları sıklaştırdıktan sonra Allah belamızı verecek. Sıkıntı yok. Hoş. Ben buradayım ama normal değil mi ya? Çok bela türküler ayarlanmışım gene ya. Vallahi billahi ya. Allah, ben ne güzel bir adamım ya. Ama bu çocuk bu işi yapay be. Bunlar son gülüşler.

ama diyeceğiz birbirimize. Diyeceğiz, diyeceğiz. Dur, hava mesajları okuyalım lan. Kulaklarım hamile. Bismillahirrahmanirrahim. Niye ettiniz ha, burayı yıkmışsınız yine ya. Helal olsun size. Vallahi helal olsun. Mükemmel diye. Sen neredesin diye, sen neredesin diye çekilmeydi ya bu trafik diye ya. Sensiz diye, hoş geldin diye. Ne diyeyim? Mükemmel insanı diye, dışarıda diye aramayın diye. Ben şimdi diye evdeyim diye, çıkarken diye haber veresi ölmemiş. Sen adamsın ya. Mükemmel insanım benim. Gene oksijeni çekmişsin. Helal olsun sana. Oksijenci Nedim. Nedim'in işi oksijen tüpleri var ya, gerçekten oksijen tüpleri var. Böyle şeyleri. O oksijen tüplerini sataya bular, tamam mı? Oradan fazla oksijen çektiğimi komple saçmalıyım. Mesela bu ara çok fazla almamış. Mesela bu sabah çok fazla oksijen falan görmemiş. İyi, bu sabah iyisin. Bu sabah iyisin. Kardeşim kolay gelsin diye ne bu? Ha, Can. Can demiş, eyvallah. Beşli Erol, sen de hoş geldin, sağ olasın. Geçen yıllar gençliğimi götürdüm. Hayalim yarına, dünler yabancı. Günaydın Naneli. Saat, zaman, mekan, yer fark etmez. Sen neredesin oradayız demiş. Eren, adamsın abi ya. Eren abi hoş geldin. Reşat diyelim. Geçen sene Güler Duman, ben Özcan Tüle, Recep Dönmez konseri benim sunumumla olmuştu. Mesudiye de valla Reşadiye'den çıkıp gelmişti. Eren abiye selamlar olsun. Eren abi cansın. Eyvallah, hoş geldin. Selamünaleyküm, günaydın Danali Bey. Sıradaki türkü Yıldızlar serigrafi çalışanlarına ve Aydemir ailesine ve Ardahan Çıldır Meryem Köyü Başkanımız Şenafettin Yıldız'a gelsin demiş. Sevgi saygıyla ben Haydar Aydemir. Sen ne yaptın, bir düşün araya yazdın onu. Başkanı o kadar mı seviyorsun sen? Yok ya, helal olsun sana, selam olsun. Selamünaleyküm Danali kardeşim. Sıradaki türkü Tamer kardeşime, Ali Atay örneğe ve Yalçın Öztürk'e gelsin. Zeytinburnu'ndan Metin Dilşen. Geçen yıllar gençliğime. Merhaba Dadali. Ben Nihat İlgün. Sırada geçer diye beni sevmeyenlere yazın demiş. O zaman İsmail Yakan çalalım. Allah belanı versin. Seni sevmeyenlere gönderecek, onu çalalım. Abi tabii. Nihat, selam olsun sana da. Selam abi, ben Derviş Şimşek Neşet Ertaş'tan Şu Garip Gönlümü Çalar Mısın? Arkadaşlar, boşuna niye kendinizi böyle Allah'ın verdiği nefesin niçin böyle boşa harcıyorsunuz? Ben istek çalmayayım ki. Abi bu neden silahı, ben anlamıyorum ya.

Selamünaleyküm, günaydın, saat değişmiş, yeni saatinde de iyi yayınlar. Yarın diye bugünden güzel olsun. Almanya'dan selamlar, Ali Karaduman. Ali'cim, bundan böyle hafta içi her gün 10-12, akşam 18-20 saatlerinde yayındayım. Perşembe günleri çift tarifenin de dublesi oluyor. Perşembe günleri, yani bugün. Bak şimdi 10-12 yayını yapıyoruz. Akşam 18-20 yayını yapacağız. 19-30'da da Ekin TV'de. Ondan sonra da ben de bilmiyorum. Akşam Eda Doğanay, Serdar Doğanay konuğum olacak. Akşam da televizyon başında olun. Selamlar, ben Çatalca'dan Muzaffer Karaçam. Tokat hobbizo yapar mıyık demiş. Tabii ki hayır. Seni 22 yıldır dinleyelim, ona göre diye eser bana diye ve sevenlere gelsin demiş. Eyvallah. Günaydın Dadali, ne arıyorsun dedim. Ne arıyorsun? Simaslılar gibi cevap vereyim sen. Ne öldü de ne örecek? Benim canım kardeşim şu an dinliyor. Sinan Kaya. Hem sanatını severim. Tamer, bu arada selamlar olsun. Aşk ile can canı demişsin. Sağ olasın. Dadali baba, insana sevinci ne var? İnsana yaşama sevinci verir, huzur verir demiş. Oy, kurban olurum sana ya. Onu Allah versin hepimize. Baş tacısın, sağ olasın. Esnetçi Mehmet, selam kardeşim. Dadali, ben fırsat bulunca yazabilirim. Bulgaristan'dan selamlar Kenan. Adamsın demiş. Sen de adamsın, hoş geldin. Günaydın Kıran abim. 80-28. Sağ olasın Bellim, hoş geldin. Evet sevgili Sinan Kaya, şu anda da radyo başında açtım abi, dinliyorum seni demiş. İnşallah çok yakında Ekin TV'de yine Dadali Show'da Sinan'ımla güzel bir program yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi Sinan Kaya, doldur kalmaz, doldur senim desin. Onun peşine de sana olan aşkım bitti kalmadı kitapsız. Anlıyor musun? Seyfi Baba gelsin da. Dadali Show reklam hattını da vereyim de. Gelen çağrılar var. Ben de firma sahiplerini arıyorum şu an itibariyle. Firma sahibiysen, iş yeri sahibiysen, Dadali reklam yapmak istiyoruz. Bizim de firmamızın reklamı olsun. Bizi bir arar mısın? Seninle direkt görüşelim diyenler var mı? İş yeri sahipleri, firma sahipleri. Ne yapacaksınız? Telefonlarınızı bir elinize alın bakayım. Daha önce hiç reklam çalışmayan, daha önce hiç iş yerinin reklamını yapmamış olan bütün iş yeri sahiplerine, firma sahiplerine özellikle sesleniyorum. Şu anda Dadali Show reklam hattını vereceğim. Çağrı bırakanları da ben arıyorum. Reklamı da benimle görüşüyorsunuz. Reklam departmanıyla muhatap olmuyorsunuz. Direkt abo kardeşinizle konuşacaksınız. İş yerinize de geleceğim. Hem de bir tanışırık, bir çay içerim. Anlıyor musun? Hem de ben nerenin reklamını yapsam bir yerinde keşif yaparım böyle. Hazırsanız o zaman telefonlarınızı elinize alın. Şimdi Dadali Show reklam hattını veriyorum. Sadece bir defa çağrı bırakın. Kapatın telefonu, ben arayacağım sizi. 0532 659 2052. 0532 659 2052. Evet, çağrılar yazın bakalım. İş yeri sahiplerinden, firma sahiplerinden. 0532 659 2052.

olan sevdan bitti kalmadı deli. Sana olan sevdan bitti kalmadı Sayhan. Sana olan sevdan bitti kalmadı vicdansız. Kalmadı ki

Olmadı. Sen olmadan aşkım bitti. Sevdam bitti. Kalmadı be. Kalmadı kalmadı de her gecenin sabahında diye görmek isteyelim seni. Piskunadi ne demiş? Piskunadi'yi vereceğim parayla diye yeni kıyafetler aldım artık diye daha şık bir deliyim abi demiş. Ne diyeyim, senden beklerim o hareketi, sen yaparsın. Sen bu işin pirisin ne diyeyim ya. Günaydın Nadir abi, hoş geldin. Gamze Aydın'dan bir çarşı pazarı çalarsan sevinirim demiş. Selamünaleyküm Nadir abi. Sabah mı diye geçtik diye sabah akşam neşe veriyorsun diye. Sabah akşam devamda sıkıntı yok. Şöyle bir Hülya Evrensel dinleyelim. Sonrasında buradayım.

0: aldım can nereden?
1: Bu arada çok teşekkür ediyorum iş yeri sahiplerine, firma sahiplerine. Çağrılar geliyor, ben de arıyorum onları.
2: Dadali.
1: Güzel güzel. Vallahi iyi, böyle Dadali. Güzel. Yeni yeni firmalar da inşallah Radyo Ekin'de, Ekin TV'de sizlerle buluşacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi
2: Dadali Show.
1: Şöyle yapalım. 0532 659 2052. Dadali Show reklam ve sponsorluk adlı. Firma sahibiysen, iş yeri sahibiysen çağrı bırak. Dadali reklamla ilgili bir de biz görüşelim seninle diyenler varsa direkt bana çağrı bıraksınlar bakayım. 0532 659 2052. Ay ay. Güzel. Uzun uzun çaldırmayalım. Bir kere çalsın. Zaten numaranız düşüyor bana. Şu an telefon önümde. 0532 659 2052. Bir kere çalsın yeter telefon. Uzun uzun çaldırmanıza gerek yok. Çünkü ben arayacağım sizi zaten. Yani... Keşke görmeseydim seni, yaraladın yüreğimi. Bir yandan da bakarım ne çalayım diye de. Vay vay vay vay vay. Ama fena türküde çaldık. Bugün yine güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Herhalde keyif aldınız, keyif aldıysanız ne mutlu bana. Gerisi riv riv der riv riv. Vallahi öyle. Demedim mi ben sana, uyuma arkadaşına. Sirmaya bak, rezibimiz diye. Bak bak bak. Bak ulan sirmayla. Gene kendimi tebrik ediyorum. Sirma sağ şarkı türkü dinlemeyi öğrettim ya. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım yani? Değerimi bil oğlum. Vallahi değerimi bil yani. Ciddi değilim, değerimi bil ya. Sana tamam, bileceğim sanayım, dur. Dur sanayım, uşak. Uşak baksana, öğrendi bu işleri ya. Genç bir adam tanıdım, Keroğuk'taki bar. Reise gösterilir, ancak böyle itibar. Panzehir mi yapalım? Biraz Karadeniz'den de böyle türkülerle gidelim da. Tabii tabii, Karadeniz türkülerini de çalalım. Benim kardeşim madem onu istedi, Sirma. Sirma! Şimdi çalmazsa küsü biliyor musun? Patronun çocuğu ya. Patronun çocuğu olunca böyle oluyor işte. Günaydın abilerin kralı. Ben değil Birgül. Adımı kaydet lan ya diye. Birgülciğim, buraya kaydetme işi bizde olmayan. O yüzden sen gene de yaz sana zahmet adını. Benim bende, ben anlarım. Kardeşim bu akşam diye, son yarım saat diye dublör mü kullanacaksın demiş. Ben onu ayarlarım abi, sen rahat duran bak. Daha bir. Stüdyolar yan yana olunca oradan çıkacağız. Buraya buradan çıkacağız, oraya da. Denizli'den Enver. Enver abisi selamladır demiş. Sevgiliyorsun. Eyvallah, hoş geldin. O zaman buyurun bakalım. Haydi. Bir iki tane böyle bir Karadeniz slow motion yapalım da bari.

biri hem akrep sun hem yılan. Gelmem kapılarına, uğramam yanlarına. Ulan be. Ertan abi şeyini verdik ya. Allah hakkını veriyorduk herhalde. Nasıl? Yoldaki durumlar nasıl? İşbaşı yaptınız bir sonumuz İstanbul'a. Ha böyle işbaşı yapın. Bakma bizim sirmayla yollarda yatıyor. Patron tozu olunca böyle geç geliyor buralar ama ne yapalım? Onun açılımı da biz kamadıyız burada ne yapalım? Sirma! Sirma! Sirma gel yanıma yanıma. Sen yaptığım sirma sana. İki bardak hazırdı. Birisi bana biri sana. Baştan güzeldi sonrası saçmaladı. Gel yanıma yanıma. Sen yaptım sirma sana. İki bardak hazırdı. Biri mutfak. O da olmadı. Sonunu ben bunu yazarım. Ben bunu yazarım abi. Ben bunu yazarım da şimdi olmaz. Yani şimdi şu an yoğunluk anlayamazsın. Nasıl? Adam iddialar.

Sirma oğlum, bunu dinle bunu. Bunu dinle bak, benden sana gelsin Sirma. Dinle dinle de. Bari senin müzik kültürünü biraz daha genişleteyim bu vesileyle. Ne yapayım? Efendim, kabuk bağlamış yaralara. Dokunmaya devam ediyoruz. Bu güzel eserden hemen sonra aşk ile can cana yapacağız, ona göre. Haydi.

0: bilmez alem bilmez. Ben neden ağlarım? Vay deli vay. O zaman çektirdin bana acı. Hadi nasıl yalancı. Sonrasında reklamlar. Reklamlardan sonra mı? Reklamların sonra yine Sambedevi ne kadar kalıyor? 20 dakikamız kalıyor. Orada böyle aşk ile can cana yapacağız. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programındasın. Nerede son?
1: The Daily Show.
0: Aynen öyle. Gel sizi bakayım. Hala program dinliyorsun be.

görmüşsün neye yarar? Yeniden mi yıkmaya geldin beni? Bilirsin, kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Ama içimdeki aşkı

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075

Radeli Show devam ediyor. Türkiye radyolarının en dadalisi.

olsun. Hepinize kazasız belasız bol kazançlı bir gün diliyorum. Rabbime emanet olun. Akşam saat 18.00'da Radyo Ekin'de Serkan Laman'ın hemen akabinde yayında görüşmek üzere. Dadali Show'da görüşmek üzere. Yarın saatler 10'da yine buradayız ama bu akşam biliyorsunuz ki günün ikinci yayını var. Akşam trafiğinde de beraberiz Allah'ın izniyle. Saatler 18.00'da Radyo Ekin'de görüşürüz. Bu akşam saat 19.30'da da Ekin TV'de Dadali Show'a start veriyoruz. Televizyon programımızı da startımızı veriyoruz. Stüdyo konuğumuz da Eda Doğanay ve Serdar Doğanay. O zaman akşam 18'de Radyo Ekin'de görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin. Bu ses memleketin sesi. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.
3: Ben kaç gündür uyumuyorum biliyor musun? Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdi, tamam. Aradın sordun ama ben ne dedim? Dinlemedi. Ne zaman dinledin ki zaten? Ben seni hep dinliyorum. Her şeye bir cevabım var.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini.

Vay vay vay vay vay. Efendim herkese de selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Hemen geldim. Radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi, Türkiye'nin tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Gününüz aydın, bereketli olsun inşallah. Aldığınız haberlerin hepsi hayırlı olsun. Mucizelerin yaşandığı bir gün, işiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Sağlık dolu bir gün olsun. Öğlen yemeği yenildi, bir ağırlık var. Var mı var? O ağırlığı almaya geldik. Efendim 13 itibariyle başladık. Saat 18'e kadar 5 saat boyunca uzun beraberliğimiz olacak. Bu yolu beraber gideceğiz. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfamız. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60, 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var. İnşallah güzel haberler veririz. İnşallah. Efendim bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. Arnavutköy'de 21 yıldır aynı yerde, aynı samimiyette, aynı lezzette, aynı kalitede. Biraz önce oradaydım. Büyük bir hazırlık var. Çünkü neden biliyor musunuz? Bugün Metin abi herkes balık yesin diye palamutu 150 TL yapmış, ama palamut da ne palamut. Evet, yanlış duymadınız. Bugün dumping 150 TL çiğ balık, gelip alıyorsunuz. 150 TL bugün palamut, muazzam güzel, onu söyleyeyim size. Lokum. Canlı, taptaze, yağlı, tam zamanı. Birazdan da detaylarını anlatacağım inşallah. Ama bugün balığın 150 TL olduğunu söyleyeyim. Alabiliyorsanız kasa kasa alın. Kenara difriz, difriz. Peki efendim, hoş geldiniz.

0: Efendim başladık. Saat 13 itibariyle Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde Serkan kardeşiniz, Türkülerin kardeşi Serkanlama ile yayın başladı. 18'e kadar da buradayız. Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 21 yıldır aynı yerde, aynı kalitede, aynı samimiyette sizlerle İstanbul'un balıkta önemli noktası balıkçınız Metin. Metin abime selamlar olsun. Metin Tunç. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince hemen sağda. Metro ile aramız 100 metre. Biraz önce oradaydık. Bir balık sevkiyatı geldi. Bir palamut geldi. Tır. Metin abi diyor ki balık yemeyen kimse kalmasın. Şu anda tavuktan daha ucuz. Şifası tavuktan daha fazla. Tavukun bir sürü dedikodusu var tavuğun. Ama balık DNA'sıyla oynanmamış. Şu anda en şifalı hali, en yağlı, en lezzetli, en faydalı zamanı. Metin abi bugün palamutta 150 TL alan bir tane değil 10 tane alsın difrizine. Alan koli koli alsın. Bugün çılgınlık günü. Bugün balıkçınız Metin'de çiğ balık 5 al, 10 al, 20 al, 100 al, 150 TL. Palamut da yani çiğ çiğ beni ye diyor. Şu anda tam sezonu. Bugün hamsi bile Karadeniz'den gelmiş, çok iriydi. Yani biraz da balıkla sevgim var aramda. Tutmasını da seviyorum. Yemesini de, ayıklamasını da. Ama bugünü kaçırmayın. Neredeyseniz gelin, aracınızı atlayın. Balıkçınız Metin Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince 150 TL tanesi palamut, iri palamut. Koli koli alın hemen difriz. Hemen difriz. Misafir mi çağıracaksınız? Çalışanlarınıza jest mi yapacaksınız? Bol bol bu yemekhanelerde, öğlen yemeğinde, akşam yemeğinde palamut. Bunun yanında tabii ki restoranımıza geldiğinizde mutlaka taze kalamar özel sosuyla. Tereyağlı karides kiremitte. Tuzla iç balık yediniz mi? Tuzla yoğrulmuş. Harika bir lezzet, tuzla pişiyor. Balık çorbasını yemeden sakın geçme. Üzerine Trakya'dan getirilen özel pul biberini atmayı ihmal etme. Acı sevmeyene sevdirir. Günlük çiftlik midyesi, mevsim salatası. Dediğim gibi bugün palamut 150 TL çiğ. Koli koli alın, kenara atın. Palamut bugün dumping. O yüzden evinizde balık pişirmenize de gerek yok. Evinizde pişirmem diyenler varsa efendim restorantımıza bekliyoruz. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlı, çay, kahve bizden. 0212-597-81-00 telefonlar kilit bu arada söyleyeyim. Meşgul çalıyorsa telefonlar çok yoğun, bilginiz olsun. 0212-597-81-00 Trend Yol Yemek Sepeti Getir Migros uygulamasında varız. Sultan Gazi'den gel, Eskedir'in asfaltını devam et. Sultan Gazi Devlet Sultan Gazi'yi geçtikten sonra Habibler Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelince hemen yanında 100 metre sağında. Metro ile gelirseniz de Arnavutköy Devlet Hastanesi metro aramız 100 metre. Dediğim gibi bugün palamutta şok fiyat var, büyük bir fiyat var, büyük bir sevkiyat var. Bugün herhalde rekorun kırılacağı gün gibi duruyor. Çünkü ben gittiğimde yoğunluk vardı. Söyleyeyim, kaçırmayın, aracınızı atlayın, hemen balıkçınız Metin'e gidin.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Mesajlara da bakacağız. Instagram Radyo Ekin mesajınızı ulaştırıyorsunuz. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Erol Kazan. Eyvallah Erol abi, teşekkür ediyorum. Müthiş bir açılış yaptın. Seçtiğin türküler çok güzel. İstek istemeye gerek yok. Keyifle dinliyoruz. Bilmeni istedim demişsiniz. Çok sağ olun efendim. Eyvallah. Malatya'mızın kıymetli ismi Serkan'la muhabbet selamları olsun. Her daim sesindeyiz, seninleyiz. Dinlemek için kendimi trafiğe atıyorum. Hayırlı yayınlar olsun demiş Ahmet Konçuk. Ahmet'im selamlar olsun. Eyvallah. Sertaç Küçük. Şu anda Yenibosna'dayız. Büyükçekmece'ye doğru seyir halindeyiz. Sizleri dinlemek büyük bir keyif. Tekrardan Radyo 2'ne iyi ki hoş geldiniz demişsiniz. Çok sağ olun. Selamettin abi teşekkür ediyorum. Bir asker türküsü. Torunum asker demiş. Tüm askerlerimize, tüm Mehmetçiklerimize selamlar olsun. Alican teşekkür ediyorum. Ulus, Ulus'tayız demişsiniz. Çok sağ olun. Peki okuyacağız. Yeni başladık. Saat 18'e kadar buradayız. Mesajınızı ulaştırmaya devam edin.

Evet, türkülerin babası Fatih Saparmak yorumu Radyo Ekin'de beraberliğimiz 13 itibariyle başladı. Gümbür gümbür devam ediyoruz. Mesajları birazdan okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden de mesajları okuyoruz efendim. Bu arada İstanbul Maltepe'de 7 katlı binada haberleri dinlediniz, okudunuz, gördünüz. Sosyal medyada gördünüz. Ne diyoruz her zaman? Deprem öldürmez, bina öldürür. 7 katlı binada çökme meydana geldi. Şimdiye kadar enkaz altında kalan 10 kişi kurtarılırken binanın ikinci katının kaçak olduğu, iki katının kaçak olduğu belirlenmiş. Yani Maltepe'de çöken binanın iki katı kaçak. Müfettişler görevlendirildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Binada tam 12 daire olduğu söyleniyor. Dört daire

0: Yani giriş kısmını taşıyan kolonlarda kesmeler var. Ya böyle bir şey yapılabilir mi arkadaş ya?
1: Sözüm sana değil,
0: Şimdi dükkanlar kiraya veriliyor. Her dükkan değişiminde kolonlar matkapla deliniyor. Kolonlar matkapla deliniyor. Tadilatlar yapıyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Sonra belediye denetleme isteyince ya belediye üstümüze çok geliyor. Aslında sizin bu tadilatı yaparken belediyeden izin almanız lazım. Ne yaparsanız yapın. Uygun mu değil mi karar veriyorlar, ondan sonra yapıyorsun. Ama biz bunu yapar mıyız? Yapmayız. Biz bunu kaçak yapmaya gayret ederiz. Çok şükür can kaybı yok. Sadece buna çok şükür diyebiliyoruz.

0: Evet, Esat Kabaklı hocamız beraberliğimizin ilk saatimizin yavaş yavaş da sonlarına gelmiş bulunmaktayız. 13 itibariyle başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Balıkçınız Metin katkılarıyla başladık efendim. Balıkçınız Metin 21 yıldır aynı yer, aynı samimiyet, aynı lezzet, aynı kalite. Bir firma 21 yıldır ayakta duruyorsa hiç daha sağına soluna bakmaya gerek yok. Bir firma ayakta duruyorsa o işin kalitesidir. Hele şu zamanlarda çok zor. İyi değilseniz, mutfağınız iyi değilse, samimiyetiniz yok ise, esnaflığınız iyi değilse, servisiniz iyi değilse, temiz değilseniz bunlar zaten çok kısa sürede gidiyor. Gidiyor yani. Ama iyiyseniz, saydıklarımın hepsi olumlu ve artı ise, balıkçınız Metin'de olduğu gibi Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'nin hemen yanında küçük bir balıkçıyken bugün büyük bir restoranta sizler kavuşturdunuz, sizler marka hale getirdiniz. O da kaliteden hiç ödün vermedi ve balıkçınız Metin bugün herkes balık yesin diye tam balığın mevsimi bir tır palamut geldi bugün. Bugün palamut hem de ne palamut 150 TL alan tabii ki kesinlikle bir tane değil en az 5-10 tabi herkesin bütçesine göre. Ama alabiliyorsanız koli koli 10 alın 20 alın difriz atın. Bu palamut bir daha gelmez kolay kolay. Bu fiyata da gelmez. Şu anda 150 TL iri palamut. Çiğ balı alıyorsunuz. Ama restorantımızda geldiğinizde bu işin hakkını veriyorlar. Hiç evinizde balığı pişirmenize gerek yok. Yani perdenizi, evinizi, binanızı kokutmanıza gerek yok efendim. Restorantımıza geliyorsunuz, mevsim balıklarını seçiyorsunuz. Bunun yanında taptaze kalamarı özel sosuyla, tereyağlı karidesi kiremitte, tuzda balığı mutlaka denemeniz lazım. Ama öncesinde balık çorbası, nefis, Trakya'dan getirilen özel pul biberi, mevsim salatası, günlük çiftlik midyesi ve tabii ki mevsiminde palamutu, deniz çuprası, levreyi, istavriti, mezgiti. Tabii ki bunları da işin ustasından yemek lazım. Balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlınız, çayınız, kahveniz Radyo Ekin'den. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde şimdi arayın. Gerçi telefonlar yoğun oldu söyleniyor. Söyleyeyim. Rezervasyon için 0212 597 81 çift 0. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaramız. Sultan Gazi Habibler, Fenertepe, Eski Edirne Asfaltı, geldiniz Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne hemen geçtiğiniz gibi balıkçınız Metin. Metro ile aramız 100 metre. Metro ile de gelirseniz 100 metre aramız. Bugün palamut 150 TL bilginiz olsun. Gece 11'e kadar bugün alabiliyorsunuz. O yüzden yakınsanız veya işiniz yok ise aracınıza basın gelin ya da metroya binin gelin. 5-10 koli ne alırsanız alın difrizinizi atın. Balın en yağlı, en güzel hali şu anda palamutun. 0212 597 81 çift 0 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin. Tabii yarın yine 10 kişiye balık ekmek vereceğim. Hem de balık ekmekte palamut veriyoruz ekmek içinde. Nostalji yaptıracağım yine. Geçen hafta Radyo Ekin'den sorumuzu sorduk. 10 kişiye balık keyfini verdik. Hatta 11 kişiye. Yarın yine bir 10 kişiye balık ekmek keyfi vereceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki bu güzel türküyü de şu anda sevgili Vahap kardeşime Vahap Tunç, sevgili Metin abime Metin Tunç, orada çalışan, emek veren bütün ustalarımıza armağanımız olsun. İkinci saatimize merhaba diyeceğiz. 18'e kadar buradayız.

Aydın Life Mobilya Serkanlamayı sunar. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında efendim. Saat 18'e kadar yayındayız. 13 itibariyle başladık. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, buradan mesajınızı bana rahatça ulaştırıyorsunuz. Serkanlama official sayfam, ortak sayfamız 541-484-60-60. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60. Bu saatimizde Aydın Life Mobilya katkılarıyla başladık. Türkiye'nin mobilyada üretici firması, imalattan tüketiciye direkt harika fiyatlarla birazdan bahsedeceğim. Kulağınız bende olsun. Ayrıntıları, ödeme kolaylığı, kampanyalar, birazdan Aydın Life'tan bahsedeceğim. Şimdi bazen şu haberlere bakıyorum, size güzel haberler vereyim diyorum ama 3. sayfa haberlerine bakıyorum ya. Bir insanın ölümü bu kadar basit mi yaşama? Nazilli'de kestane kozalağını biliyorsunuz. Kuzeniyle tartışıyor kestane kozalığı yüzünden. Aydın Nazilli'de 70 yaşındaki adam kestane kozalığı tartışmasında katil olmuş. Kuzeniyle tartışıyor. Neymiş? Kestane kozalakları tarlasına düşmüş. Vay vay vay vay. Bu tartışmayı büyütüyorlar. Ve tabancayla sırtından vuruyor. Ormana kaçıyor, ormanda yakalanıyor. Ya. Tartıştığı kuzenini bir kozalak yüzünden Nazilli'de öldü. Bu kadar basit değil mi? Çok basit. Sana olan bu sevdamın tarifi yoktu. Allah yardımcımız olsun. Allah bizi kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Hep söylüyorum. Bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. O yüzden lütfen kimseyle tartışmayın. Ne trafikte. Aman. Elinizi göğsünüze götürün. Eyvallah deyin. Sensin ağam. Vallahi bu trafiğin kralı sensin deyin. Vallahi bir şey olmaz ya. Tahammül kalmamış. Saygı kalmamış. Sevgi kalmamış. Merhamet kalmamış. Allah korkusu kalmamış. Elinizi böğrünüzden kaldırmayın.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aydın Life Mobilya katkılarıyla devam ediyoruz. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki adresi üretici firma Aydın Life Mobilya. Evinizi yenilemek ya da düğün hazırlıklarınızı eksiksiz tamamlamak, evlenecek olanlar ev eşyasını yenilemeye çalışanlar. Aydın Life Mobilya'da Ekim ayına dev fırsat sizlerle buluşuyor. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış, peşin ödeme kolaylığı, kredi kartına taksit imkanı, elden senet ödemesiyle Aydın Life Mobilya, koltuk takımlarımız 25 bin lira Ekim ayına özel. Yemek odası takımlarımız 35 bin lira, yatak odası takımlarımız 35 bin lira, yatak, baza, başlık seti 25 bin liradan başlayan fiyatlar. Ve evlenecek olan çiftlerimize koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin lira. Peşin ödeme avantajınız var. Kredi kartına taksit imkanınız var. Kredi kartın yok ise elden senet ödeme imkanı Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor. Türkiye'nin her yerine, yani Niğde'den Tokat'a, Tokat'tan ta Şırnak'a kadar, Şırnak'tan Edirne'ye kadar Türkiye'nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Mağazalarımız Sultan Gazi'de, Sultan Şifli Mahallesi'nde, Ordu Caddesi'nde, Aşık Veysel Caddesi, Mehmet Akif Mahallesi'nde, İkitelli'de, Rami'de, Talimhane Caddesi, eski açık otopazarın karşısında 10.000 metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya. Instagram, Facebook, web sayfamız aydınlifemobilya.com. Bilgi sahibi olmanız için, hemen görselleri görmeniz için WhatsApp üzerinden 532-511-64-55. WhatsApp sipariş hattı 532-511-64-55. Evet, 35 bin lira yatak odası takımı, 35 bin lira yemek odası takımı, 25 bin lira koltuk takımı, 25 bin liradan başlayan yatak, baza, başlık ve evlenecek olanlar koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin TL. Peşin ödeme kolaylığınız var. Avantajınız da var. Kredi kartına taksit imkanı var. Ve elden senet imkanı ile Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. 532-511-64-55. Süleyman Aydın, selamlar olsun. Aydın Life Mobilya çalışanlarına, mağazadaki satış temsilcilerimize, şu anda trafikte olan, saha organizasyonu yapan montaj ekibine selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.

Efendim devam ediyoruz. Radyo ikindesiniz, Serkan Lamayla berabersiniz. 13 itibariyle başladık ve 18'e kadar buradayız. Mesajları şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Gamze Yılmaz: Serkan Bey hayırlı yayınlar, sizleri keyifle dinliyorum. Çok sık yazamasam da ağrılıyım demiş. Bir ağrı türküsünü bize armağan ederseniz sevinirim. Hayırlı yayınlar demiş. Çok sağ olun efendim. Kolay gelsin senden Tolga Sağdan. Yabandan gel türküsünü çalarsanız sevinirim. İran'dan şu anda bizi dinliyorlar. Kaptan Ali Rıza. Evet, Kaptan Ali Rıza. Özür diliyorum, İran. İran'dan dinliyoruz demiş sizi. Peki efendim. Bizden de İran'a selamlar olsun. Kaptan Ali Rıza. Mutlu yayınlar diliyorum. İzmir'den selamlar Serkan Bey. Hakkını veriyorsunuz. Allah eksikliğinizi, emeklerinizi mükafatını versin. Dersim 4 daha içinde çalarsanız sevinirim. Selametle kalın. Türkülerin piri Serkan'la mı demiş. İzmir'den Sevgi Zeytun. Teşekkür ediyorum. Sevgi Hanım, İzmir'e selamlar. Kral Adam seni salatalık bahçesinden dinliyoruz. Kağıt Hanım Uçu'dan bir türkü çalar mısın? Çok değerli abim Ramazan Akkösem, ona gelsin demiş. Rastgele Başkan Mehmet Yılmaz göndermiş mesajını. Yıldız Moda'dan Gülay Sırdı Keser. Ben bu şartlar altında çalışamam deyip akşamı eden Aynur ablamıza gelsin demiş Yıldız Moda Gülay. Genelde öyledir. Hoş geldin İstur Teksi dinlemede. Sevgiler sevgiler Bayram Argun. Parola Zinan demiş. Eyvallah. Merhabalar, ben Emre Aydın, eşim Sümeyye'ye Gözleri Fettan Güzel çalarsan sevinirim. İyi yayınlar demiş Emre Aydın. Eyvallah. Muzaffer Karaçam: her zaman sizleri dinliyorum, Tokatlıyım. Hop Bico eserini çalar mısın? Tüm Tokatlara gelsin. Muzaffer Karaçam. Meral Deniz: Meral teşekkür ediyorum. Çaldığınız şükürler hepsi kıymetli demiş. Türkülerin kardeşi. Eyvallah. Ağrı hazır mıyız? Hadi bakalım. Gamze tüm ağrılara gelsin. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 WhatsApp.

0: reklamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.
5: Evet, bu dolun gününde ben sarhoş idim bilmirem. Ben demişem seni sevmirem. Ben demişem seni sevmirem.

Efendim isteklerinizi de yerine getirmeye gayret ediyoruz. Radyo 2'nde Serkan Anlam ile beraberliğiniz devam ediyor. Evet, ben de izledim. Haberlerde Boğaz'da korkutan bir kaza oldu. Derin mermercinin Kandilli sahilinde bulunan 200 yıllık kazasker Necmettin Efendi yalısına önceki gece Boğaz turu yapan bir gemi çarpıyor. Gerçekten Boğaz'da evin mi var, derdin mi var? Gerçekten diyor, korkunç bir travma yaşadık. Yalı hayatı herkesin sandığı kadar güzel değil demiş derin mermerci. Sürekli sorun çıkıyor. Elektrik arızası mı dersiniz, su tesisatı mı dersiniz, gemi çarpması mı dersiniz? Tek avantajım var, direkt tekneyle karşıya geçebiliyorum. Ya. Yalın mı var, derdin var.

Yani sonuç olarak hayatın zorluklarına gemi çarpması da eklenmiş oldu. Yalıda yaşamanın zorluklarına bu da eklenmiş oldu. Ya. Peki efendim, istekler arasındaydı. Buyurun. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541 484 60 60 WhatsApp üzerinden gönderiyorsunuz.

0: Efendim ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Aydın Life Mobilya katkılarıyla bu saatimizde beraberliğimiz devam ediyor. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki üretici firması, adresi Aydın Life Mobilya. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış. Ve harika fiyatlar, 2026'nın Ekim ayının özel fiyatları. Yani toptan giden fiyattan size geliyor. Ve bunu siz öderken avantajlı fiyatta ödüyorsunuz. Alırken de avantajlı alıyorsunuz. Yeni trend koltuk takımları 25 bin lira. Yemek odası takımları 35 bin lira. Yatak odası takımları 35 bin lira. Yatak, baza, başlık seti 25 bin liradan başlıyor. Evlenecek olanlar koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak, baza, başlık sadece 100 bin TL. Peşin ödeme avantajınız var. Kredi kartına taksit imkanı var. Elden senet ödeme imkanı Aydın Life Mobilya'da sizleri bekliyor. Türkiye'nin her yerinden, Bayburt'tan Erzincan'a, Erzurum'dan Sakarya'ya kadar her yere sevkiyatımız var. Sultan Çiftliği Mahallesi Ordu Caddesi Sultan Gazi'de Aydın Life Mobilya mağazamız. Aşık Veysel Caddesi Mehmet Akif Mahallesi İki Terli'de Aydın Life mağazamız. Talimhane Caddesi Cuma Mahallesi Eski Açık Otopazarı karşısında 10 bin metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya mağazası sizleri bekliyor. Cumartesi pazar günü açıyoruz, bilginiz olsun. 532-511-64-55 irtibat WhatsApp. 532-511-64-55 Instagram, Facebook Aydın Life Mobilya. Web sayfası aydınlifemobilya.com. Evinizin her köşesinde indirim var, kampanya var. Yeni evlenecek olanlar, kampanya sizin için çok kıymetli. Koltuk takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı, yatak, baza, başlık 100 bin TL. Kredi kartına elden senetle ödeme imkanı, peşin ödemede avantajınız var. Bilginiz olsun. 532-511-64-55 Aydın Life Mobilya. İki Terli'de, Sultan Gazi'de, Rami'de. Kapılar sonuna kadar açık, sizleri bekliyor. 532-511-64-55
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Zeyno hoş geldin demiş. Aleykümselam Zeyno. Gökhan Güney'den eser istemişsin ama o eser elimde yok, ama bu güzel türküsünü sana Gökhan Güney'den armağan edeceğim. Olur mu Zeyno? Armağanımız olsun. Efendim 18'e kadar buradayız. Mesajlar Instagram, Radyo Ekin 541-484-60-60.

0: Serkan Yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim 3. saatimize merhaba dedik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan kardeşiniz, Türkülerin Kardeşi Serkan Lama yayında. Tekrardan herkese de selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Radyosunu yeni açan tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Şu anda bizi nerede dinliyorsanız. Çalışırken, emek verirken, trafikteyken, uzun yolda, gurbette, tatilde neredeyseniz. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Radyo Ekin Instagram sayfamızı takip edin. Buradan mesajınızı bana ulaştırmaya devam edin. Serkan Lama official sayfam, ortak sayfamız. WhatsApp üzerinden 541-484-6060. Buradan da mesajlarınızı okuyacağız. Ben bu saatimizde Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık. 200 dönüm üzerine kurulu, birazdan detayları vereceğim. Hiç uzaklara gitmeden ailenizle, çocuklarınızla eğlenebileceğiniz, yeşilin, oksijenin bol olduğu İstanbul içerisinde Boğazköy'de harika bir mekan, konserlerin yapıldığı, sıra gecesinin muhteşem bir programla açtığımız 30 Ekim'de Selçuk Balcı konseri, 14 Kasım'da Zeker Ünlü konseri, alkolsüz ailenizle harika bir menü. Menü için çalışıyoruz bu arada. Dün çalıştık, bugün de çalışacağız. Menü içerisinde ben de varım yani. Menüyü ben de şu anda sizlerin en iyisi neyse onun için uğraşıyorum, bundan emin olun. Birazdan detayları paylaşacağız. Hemen şöyle güncelleyelim sayfamızı. Serkan abi İmprezze Jeans Yönetim Kurulu Başkanı Osman abiyle cumartesi Güvetzade'ye, Bahçelievler'e geleceğiz. İnşallah Karahasan'dan Lımın Lımın eserini çalar mısın? Yazmam yazma. Saygılarımla selamlıyorum. Sevgili Şahin abi selamlar olsun. Tabii ki bekleriz. Güvetzade'ye bekleriz. Cumartesi günü Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında İstanbul'da güveç pide yiyecekseniz, nerede yediğiniz değil, ne yediğiniz önemli. İşin kalitesi. Mehmet Ustam'a selamlar olsun. Tuğberk Ustam'a, Tuğberk Lama hocama selamlar olsun. Dinliyorsa bekleriz. Hayırlı yayınlar Serkan abi. Sıradaki türküyü size ve tüm Ekin çalışanlarına hediye ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı çalışmalar. Yazmam yazmamı. Erdoğan Güzel. Erdoğan abime selamlar olsun. Kapasiti, taksi çalışanları, ekmeğini yollardan kazananlar. Hemen bakıyorum mesajınıza. Maviş. Eyvallah Maviş, teşekkür ediyorum. Selamlar. Kral sizden, Selda Bağcan'dan yürüyorum dikenlerin üstünde çalar mısın? Size ve Ozan Teksil'e gelsin. Veli Kılıç göndermiş mesajını. Selda Bağcan çaldım ama İmparator'dan bu güzel türküyü çalacağım, olur mu? Hayırlı yayınlar, çok güzel bir yayın akışınız var. İmparator'dan Hangi Taş Büyükse Git Vur Başını eseri istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Güler Türkmen göndermiş. Yürüyorum dikenlerin üstünde hazırladım. Birazdan çalacağım inşallah. Kabul edersiniz. Evet, Kiper. Empreme'den Ömer Usta'ya, Mehmet abi, Ayan abi güzel bir türkü armağan eder misin? Recep Adam göndermiş mesajını. Peki efendim, selamlar olsun. Bir Diyarbakır türküsü çalar mısın? İstanbul Güngören'den Diyarbakırlı Murat. Eyvallah Murat. Serkan abi Yıldırım Budak'tan bir türkü rica ediyorum. Allah'a emanet olun demişsin. Gelin, Metin göndermiş mesajını. Eyvallah. Ben Nihat İlgün, sıradaki eser başlı ustamız Abdullah Deniz'e ve Gönül Abla'ya, Serap Abla'ya, Bülent Deniz'e ve Küçük Zeyno'ya gelsin demiş. Nihat İlgün göndermiş mesajını. Usumana, adın yazmanı, gelin. Eyvallah, selamlar.

0: Efendim mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin sayfamızdan bana gönderiyorsunuz. Anında ulaşıyor. WhatsApp üzerinden 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınız bana hemen ulaşıyor. Ben de sesinizi ne yapıyorum? Cümle aleme inşallah duyurmaya devam ediyoruz.
1: Devam.

Efendim isteklerinizi yerine getirmeye gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Türkiye'nin dinlenen radyosu, Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin'de devam ediyoruz.

Ben Boğazköy Aden testleri katkılarıyla devam ediyoruz. Tanıtıcı reklam. Hafta sonu için bugün perşembe bir planınız var mı? Dün akşam mesela ben Boğazköy Aden'deydim. Sizler için yine çalışıyoruz. Ama o gün yoğunluk, ailelerin gelişi, gidişi, çocukların orada eğlenmesi. Yani çok farklı bir ambiyansı var. Bilenler için tabii ki çok bildiğiniz bir yer ama bilmeyenler için de kaçırılmaması gereken bir yer. Çünkü 200 dönüm kullanılan alan. Çocuklarımızı eğlendirmek için çok uzaklara gitmenize, şehir değiştirmenize, çok benzin yakmanıza, dönerken ceza yemenize, dönerken fitil olmanıza gerek yok. Eski Edirne asfaltı, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Boğazköy, Aden. Hemen girişimizde kasabımızdan mantarınızı, sucuğunuzu, köftenizi alıyorsunuz. Siz ayrılmış özel odalarda, localarda mangalınızı yakıyorsunuz. Kömürünüz hazır, ateşiniz hazır. Ben uğraşmam dersen 500 kişilik restoranımızda Anadolu yemekleri, kebapları, pizzasından hamburgerine kadar var. Çocuklarımızın enerjisini atabileceği çocuk köyümüzde çocuğunuzu köyümüze emanet edebilir. Survivor etaplarında onlar enerjisini atarken sizler de kumda kahvenizi, kır kahvesini içebilirsiniz. Çocuklarınız burada ata binerken at çiftliğimizde midilli atına kadar var. Özel ders alabilir. Harika bir terapi yapabilirsiniz at çiftliğimizde. 200 dönümü ailenizle ATV'lerle safari yapabilirsiniz. 170 metre kaydırak çocuklarımız için harika bir eğlence. Gençlerimizin çok tercih ettiği paintball, boya savaşlarının yapıldığı alan. Çocuklarımızın çok sevdiği küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız, bahçelerimiz, ne ararsanız hemen hemen var. Tabii böyle deve, aslan falan yok ama yani seveceğiniz hayvanlar var. Çocuklarınızın eğleneceği hayvanlar var. Suların üzerinde kuğuları, ördekleri, yaban kazlarını, hindileri, yaban geyiklerini görebileceğiniz alanlarımız var. 1500 kişilik kır düğünü yapabileceğiniz açık ve kapalı alanlarımız, kız isteme alanlarımız var. Ve muhteşem bir konserimiz cumartesi günüydü. Sıra gecesi yaptık ve Zekeriya Ünlü harika bir programla ilk konserimizi burada ailece gelenlerin çok güzel eğlendiği, ailelerin bir arada olduğu bir organizasyon oldu. Tekrarı 14 Kasım'da Zekeriya Ünlü ile. Ama öncesinde 30 Ekim'de Cuma günü Selçuk Balcı, Atma Türküler, Karadeniz Türküleri, Otantik Türküler, eğlence, harika zengin bir menü sizleri bekliyor. Rezervasyonunuz için de 530-729-4725. Rezervasyon numaramız 530-729-4725'ten rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. 30 Ekim Cuma günü saat 19'da Selçuk Balcı, 14 Kasım Cumartesi saat 19 Zekeriya Ünlü, Boğazköy Aden. Instagram'dan bizleri takip edin, bilginiz olsun. Alkolsüz eğlenebileceğiniz, ya bizim de türkü dinlemeye hakkımız yok mu, ailemizle gelip şöyle keyifle türkü dinleyemeyiz mi diyeceğiniz, geldiğinizde ortama bayılacağınız harika bir menü, zengin bir menü, uygun bir menü sizleri uygun fiyatla da 30 Ekim Cuma Selçuk Balcı, 14 Kasım Cumartesi Zekeriya Ünlü konserine bekliyoruz. Ben de orada sahnede olacağım. 530-729-4725. Olur ya, bir doğum gününüz, evlilik yıl dönümünüz, çalışanlarınıza bir jest, bir aile toplantısı, bir aile yemeği, keyifli bir türkü akşamına da dönüşebilir. Haberiniz olsun. Tanıtıcı reklam.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

0: Esenler Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le
1: Diyarbakır yoluna. Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet sevgili Maviş, Maviş'in isteğiydi, armağan ettik bu güzel Engin Nurşani eserini. Devam ediyoruz. Bu arada Gaziantep Valiliği öncülüğünde harika bir organizasyon yapılmış. Gaziantep Valiliğimizi, Gaziantep Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve Erdem Soft Tekstil Ortaklığı'nda yapılan 65 bin çift ayakkabı bağışı yapılmış. Ve bununla alakalı bir protokol yapılmış. 65 bin öğrencimize 65 bin çift ayakkabı ulaştırılacak, tedarik edilecek. Biz de teşekkür ediyoruz emeği geçen Gaziantep'teki özellikle Vali Bey'e, emeği geçen herkese. Biz de efendim Ekin ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Ne güzel. İşte bu hareketleri görmek istiyoruz. Kahtalı Muç istekler için istekler arasındaydı. Armağan ediyoruz. Devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız.

0: bu saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben Boğazköy Aden testleri katkılarıyla devam ediyoruz. 200 dönüm içerisinde harika bir gün geçireceğiniz, aslında hani bir yerlerde mutlaka kahve içiyorsunuzdur, yemek yiyorsunuzdur ama önemli olan çocuklarınızı eğlendirebiliyor musunuz? Nefis bir hava var mı olduğunuz yerde? Oksijeni bol bir yer mi? Yeşili bol bir yer mi? Gürültüsüz bir yer mi? Şehrin içerisinde böyle bir yer var mı? Yok. Siz ne yapıyorsunuz? Şehrin dışına kadar çıkmaya gayret ediyorsunuz. Dünyanın mazotu, benzini. Gidiş dönüşünüz çile. Cezası ayrı bir dert. Ama burada yanı başınızda böyle bir yer var. Harika da konserlerin yapıldığı bir alan olmaya başladı. İlk konserimizi Zeker Yönlü ile yaptık. Önümüzdeki konserimiz 30 Ekim Cuma günü saat 19'da. Atma türküleri, Karadeniz türküleri, otantik türkülerin genç temsilcisi sevgili Selçuk Balcı olacak Aden'de. Harika bir menü, zengin bir menüyle ailenizle alkolsüz gelebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, stres atabileceğiniz, belki bir doğum günü, belki evlilik yıl dönümü, belki çocuklarınıza jest, belki çalışanlarınıza bir jest, bayi toplantısı, dernek toplantısı, ne sayarsınız. Eğlenebilecekleri bir yerden bahsediyorum. Doğanın ortasında Boğazköy Aden'de. Şimdiden rezervasyonunuzu da yaptırmayı unutmayın. Rezervasyon numarasını vereceğim. Yoğun istek üzerine de hemen ardından 14 Kasım Cumartesi 19'da Zeker Yönlü, yine 20 kişilik dev orkestrası, mendilleri hazırlayın. Usta ikinci kez Boğazköy Aden'e geliyor. 530-729-47-25 rezervasyon numaram. 530-729-47-25. Instagram'dan bizleri takip etmeyi, Boğazköy Aden'i unutmayın. Çocuklarınızın eğleneceği at çiftliğimiz, midilli atımıza kadar var. Çocuklarınız burada binicilik dersi de alabilir. Yine çocuk köyümüz, eğlenebilecekleri, deşarj olabilecekleri, 170 metre kaydıraktan kayabilecekleri ve ailece safari yapabileceğiniz ATV'lerle harika bir organizasyon yapabilirsiniz. Kahvaltımız şu anda serpme kahvaltı artık yok. Seçmeli kahvaltı var. Yani seçtiğiniz kadarını, yediğiniz kadarını ödeyeceksiniz Boğazköy Aden'de. Kendin pişir, kendin ye. Hafta içi hafta sonu mantarınızı alıyorsunuz. Sucuğunuzu, kasap sucuğunuzu, köftenizi, etinizi. Özel odalarda, localarda, sadece size ve ailenize ait odalarda mangalınızı yakacaksınız. 500 kişilik restoranımızda tüm kebap çeşitleri, pizzasından hamburgerine kadar da bekliyor. Yine kır kahvemizde kumda kahve, közde kahve, nargileniz, semaverde çayımız ki harika, onu söyleyeyim. Çereziniz, küçük küçük hayvan barınaklarımız, çocuklarınızın eğleneceği, merakla onları izleyeceği küçük küçük hayvan barınaklarımız Boğazköy Aden'de 200 dönümde sizleri bekliyor. Mutlaka düğün yapacak olanlar, evlenecek olanlar, salonumuzu görün, bizden fiyat alın. Doğanın içerisinde kır düğünü, açık alan ve kapalı alan, kız isteme alanlarımız, özel organizasyon alanlarımız sizleri Boğazköy Aden'de bekliyor efendim. 530-729-47-25 rezervasyon numaram. 530-729-47-25. 30 Ekim Cuma günü Selçuk Balcı, 14 Kasım Cumartesi akşamı Zekeriya Ünlü, Boğazköy Aden'de. Rezervasyonları unutmayın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Selçuk Balcı armağanımız olsun. 18'e kadar buradayız. Mesajlarınızı Radyo Ekin 541-484-60-60 WhatsApp.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim devam ediyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, sizin radyonuz Radyo Ekin'de. Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında 13 itibariyle başladık ve 4. saatimize merhaba dedik. Mesajlarınızı okuyacağım birazdan. Radyo Ekin Instagram sayfam. Hatta şöyle de güncelleyelim sayfamızı hemen. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okuyacağız. Evet, bu saatimizde Cabir Kebap katkılarıyla bu saatimizde başladık. Et işi, vicdan işi. Efendim Başakşehir'de Metrokent'te 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nde karşısında Cabir Kebap. Muhteşem çağ kebabı. Birazdan detayları anlatacağım. Güzellikleri anlatacağım. Radyo Ekin'in olduğu yerde hem uygun fiyat hem de tabii ki olmazsa olmaz ikramlar var. Birazdan detayları paylaşacağım. Cabir Başakşehir'de şu anda bizleri dinliyorlar. Selamlar olsun. Sevgili Ferdi Ustam'a, Feyzullah Ustam'a, Özgür Çölükoğlu'na ve sevgili Mesut'a, orada çalışan bütün ustalarımıza, müdavimlerimize selamlar olsun. Oktay teşekkür ediyorum. Oktay Dolu. Çok sağ ol Oktay. Harika bir program. Çok kaliteli türküler. Sizleri dinlemek büyük bir keyif demiş sevgili Oktay. Eyvallah Oktay. Çok sağ ol. Mustafa Açıkses'ten Mardin'e gece gördün mü eserini çalar mısın demişsiniz. Onu dün çaldık. Mustafa Açıkses'ten yeni eserini birazdan isterseniz onu sizlere armağan edeceğim. Femi Çavga. Şerkezköy'den dinliyorum Serkan Bey sizleri. Radyo Ekin'e geçtiğinizden beri sıkı takipçiniz olduk. İstek istemiyorum demiş. Devam ki. Eyvallah. Serkan Bey nasılsınız? Dedem Mehmet Kurt Bey. Amcaoğlum can ortağımız. Ortacımız, pardon özür diliyorum. Biraz karışık gelmiş ama saygılarımla demişsiniz. Sevgili Mehmet'e göndermişsiniz. Muhammed Alim Kurt Bey göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Bora Er Yılmaz. Gerçekten türkü dinlemek başka bir güzellik demiş. Radyo Ekin ailesine selamlar. Almanya, Köln. Selamlar olsun. Gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza. Biliyorum ki türküleri orada çok sıkı dinliyorsunuz. Biz de hem hasretinizi dindiriyorsunuz hem de hasret çekiyorsunuz. Selamlar olsun. Çağdaş teşekkür ediyorum. Sana da armağan olsun sıradaki bütün eserler. Serkan bir yayın çok güzel akıyor. Belki Akkale'den Leyli de Leyli çalar mısın? Beyhan hocamıza, başkanımız Mehmet Beyhan'a, ustabaşı Mehmet Kalçık, makaslarımız Şen Aile Kasabı Recep Noyan'a gelsin sevgiler. Yusuf Uzman göndermiş mesajını. Merhabalar Serkan Bey, çok güzel yayın yapıyorsunuz. Sizleri çok eski dinleyenizim. Sizden bir güzel hikaye veya kıssadan ise anlatmanızı rica ediyorum. Bütün türkülerimde eşim Gül Sevinç Hanım'a armağan olsun demiş. Hasan göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Taner Yenel, Yıldız Tabya'dan dinliyoruz. Yıldız Tabyalar Tekstil'den sevgiler, saygılar demiş Taner. Eyvallah Taner. Muzaffer Badır'dan Zilan veya Doğum Karanlık çalar mısın? Seni seviyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. İbrahim Keskin. Hüseyin Turan Yusuf Gül eserini paylaşır mısın? Doktor eserini demişsin. Çalarsanız seviniriz. Ne demek? Her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda.

beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazı. Gülmeyi unutmuş insanlar sazı. Her evde bir çığlık, feryat var sazı. Dağlar kar, ciğer nar.

0: Evet, Serpil'in isteğiydi. Onur Akın Ağlayınca Balıklar Rubato düeti, Armağan Ettik beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Cabir Kebap, Başakşehir Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında. Şimdi cağ kebabı denince çok ince bir, herkesin yapabileceği bir iş değil bu, onu söyleyeyim. Yani evet, birileri et yapar, birileri tavuk yapar, birileri et döner yapar, tavuk döner yapar, ama cağ kebabı bu işin içerisinde yaptığım için söylüyorum. Ben yaparım deyip de ya işte 3 yıl önce 5 yıl önce ben yaptım deyip de yapamayanlar çok. O yüzden işi ustasına bırakacaksınız. Nerede yediğiniz değil, ne yediğiniz daha önemli. Ama en önemlisi, verdiğiniz paranın hakkını alabiliyor musunuz, bu. Çünkü iyi et sadece ateşe atılıp pişirilen et değil. Doğru et, doğru terbiye, doğru pişirme ve işini vicdanıyla yapan usta ister. Şu anda Cabir bu işin hakkını veren, Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan özel bir cağ kebabı. Özel şişlerinde ona cağ diyorlar işte. Yatık döner dediğimiz cağ kebabı. Odun ateşinde pişen, dışı nefis kızaran, içi de yumuşacık eti olan, suyunu bırakmamış, kendine has özel terbiyesi ve aromasıyla damakta iz bırakan gerçek bir lezzettir. Onu da söyleyeyim. O yüzden ne yediğinizi bilmek, kaliteli et yemek ve ödediğiniz paranın hakkını alabileceğiniz yer Cabir sizleri bekliyor. Tabi sadece Cabir cağ kebabımız var ama soframızda başka yıldızımız da var. Özel kemik suyundan, ilik suyundan yapılan çorbamız var. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde cağ kebabına başlamadan hafta içerisinde ilik suyunu, çorbasını ikram edecekler size. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde. Ya da ben çorba içmeyeceğim, et yemek istiyorum dediğinizde finalde Erzurum'dan getirilen sıcacık kadayıf dolması cevizli ikramımız olacak. Çayımız, kahvemiz ikramımız olacak. Ya girişte çorbanızı ilik suyundan, kemik suyundan şifa, hele bu mevsimlerde şifa, ya da dediğim gibi finalde kadayıf dolması ikramımız olacak. Sadece Radyo Ekin'den geldik demeniz yeterli. Rezervasyon numaram 0212-877-1998, 0212-877-1998. Bunun yanında kilo ile birçok yer vermiyor diyorlar, bize şikayette bulunuyorlar. Efendim hassas teraziyle hem restorantımızda hem de servisimizde kilo ile cağ kebabı var. Onu söyleyeyim. Özel günleriniz, organizasyonlarınız, düğünleriniz, nikahlarınız, kır düğününüz, pikniğiniz ne var ise ekibimize geliyoruz. Hemen bizimle irtibata geçiyorsunuz. 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi. Özel organizasyon ekibimiz geliyor. Cağ kebabını sıcak sıcak sizlere kesiyor ve misafirlerinizi memnun ediyor. O yüzden bizleri takip edin. Cabir, cağ yazıyorsunuz. Biri rakamla yazıyorsunuz. Cabir Kebap. Önümüzdeki günlerde bizleri takip edenler arasından çekiliş yapacağız. Doyasıya cağ kebabı, ilik suyu çorbamız, kadayıf dolmamız ikram olacak. Başakşehir 5. etap İmam-ı Azam Camisi Metrokent'teyiz efendim. Bilginiz olsun, sabah 10, gece 24'e kadar da Cabir Kebap sizleri bekliyor. Yani yiyenler, kardeşinize ak vereceksiniz. Cabir Cağ'da bir numara.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Adem Karataş, şu anda kıymetli ortağım Uysal Aydın'la dinliyoruz. Bam Bam. Çocuk Kids, çocuk giyiminde bir marka. Bam Bam. Tabii tabii, trend yolda. Siparişlerde çok şık, çocuklarınızın yürüyüşü değişecek. Sevgili Adem'e, sevgili Uysal abiye selamlar olsun. Güzel türküyü de onların nezdinde hem Malatyalılara hem de Samsunlara armağan ediyoruz. Sevgili Aziz Mirza, ya unutur muyuz? Sen dinlemiyorsun işte. Dinlesen o neler olacak? Aziz Mirza, sevgili Mahmut abi, Mahmut Uzun, Sema abla şu anda dinliyorlar bizi. Çalışıyorlar harıl harıl. Mirza Tekstil'e selamlar olsun. Sevgili Musa Kurtul. Eyvallah Musa abicim, selamlar olsun sana da. Şu anda yoldayız, dinliyoruz demiş. Kulak cihazlarıyla alakalı bir probleminiz varsa Musa abiye ulaşın. Onun da kızının Isparta Kule'de çok şık bir ofisi var. Kulak cihazlarıyla alakalı problemi olanlar Musa abiye. Sevgili Mert, sana da armağan olsun.

Şimdi bana bir yar gerek. Aman aman, yar derken yanda gerek. Aman aman, al yanına Kerem eyle. Sarı Sinan'a kurban olayım. Yar yüzüne

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz, sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz, sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34.
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
3: Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı birazdan okuyacağız. Evet, maalesef Yeliz Hanım, İstanbul Başakşehir'de ve diğer ilçelerimizde ortaokulda bir öğrencinin bıçakladığı 8 öğrencimizi

Okullarda silahlı saldırıları ve şiddet olaylarını önlemek için önemli tedbirler alınmıştı. Şu anda ben geçtiğimiz okullarda hep görüyorum. Yani polislerimiz de var. Yani bu tedbirlerin hepsinin tabii ki faydası mutlaka vardır ama sorunu çözmede yeterli değiller bunlar. Okul saldırıları, toplumu ve aile yapılarını, eğitim sistemini, güvenliği vesaire unsurları için alan çok katmanlı bir sorun. Yani benim aklıma ilk gelenler suç işleyen çocuğu yetiştiren ailelere ceza verilmesi. Bunu hep söylüyordum. Yani bir çocuk kendi başına bu hale gelmiyor. Eğer anne baba, bir yetişkin, ebeveyn çocuğuyla ilgilenmiyorsa çocuk bu hale geliyor. Burada suçlu çocuk kadar da aslında ailede de suç var. Sen ilgilenmezsen, çocuğu bir odada hapis edersen, ne yaptığıyla ilgilenmezsen, kiminle görüştüğüne önem vermezsen, neler yaşadığını bilmezsen, hangi sitelerde dolaştığını bilmezsen, kiminle alışveriş yaptığını bilmezsen, ilgilenmezsen sonucu böyle çok ağır olur. Okuma niyeti olmayan sorunlu çocuğu niye okula gönderiyoruz? Niyeti yok, sorunlu bu çocuk. Annesi de zaten söylüyor, sorunlu diyor. Senin uğraşmadığın çocukla okul nasıl uğraşsın? O yüzden zorba çocukları zorla okutan eğitim sisteminden acilen vazgeçilmesi lazım. Yani arkadaşlarını bıçaklama potansiyel olan bir çocuğu kurallara uyan, başarılı olmak isteyen çocukların arasına koymanın bir mantığı yok. O yüzden sorunlu çocuğu kurtaralım derken hem eğitimin kalitesi düşüyor hem de diğer çocukların can güvenliği riskte. Üzücü, hepimizin üzüldüğü ve tedirginlik duyduğu bir olayların silsilesini yaşıyoruz. Dün de yaşandı, yarın da belki yaşanacak. Bunun ortaklarından bir tanesi sen oluyorsun. Seversen Antepri'se. Sevgili İbrahim, sana da armağan olsun. İbrahim Yıldırım. Yorum diyor, biz Antepliyiz. Ünzile'den seversen Antepli sev. Bir istek daha vardı. Oldu iki istek, armağanımız olsun. Devam ediyoruz.

0: Efendim Cabir katkılarıyla bu saatimize yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Cabir Kebap, Ca Kebabı'nda Başakşehir'de Metrokent'te 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısındayız efendim. Ca Kebabı sevenler için doğru bir adresi sizlere en azından tavsiye ediyoruz. Doğru et ve doğru terbiye edilmiş et, Balıkesir kıvırcık kuzusundan yapılan, doğru pişirmesi, odun ateşinde, meşe odununda pişen, yatık döner dediğimiz özel şişlerinde, cağlarında ve tabii ki et işi, vicdan işi, işini vicdanıyla yapan tüm ustalara selam olsun. O yüzden buraya geldiğinizde vicdanlı ustalarla karşılaşacaksınız. Nerede yediğiniz önemli ama ne yediğiniz daha önemli. Bunu hep söylüyorum altını çizerek. Verdiğiniz paranın da hakkını alabileceğiniz bir mekandan bahsediyorum. Kış bahçesinde, içeride restoranımızda, lavabolarına gittiğinizde bir mekanın özellikle gıda yapan, yani gıda işi yapan hizmet sektöründe eğer bir firmanın lavabosu kötü ise inanın onun mutfağı da kötüdür. Yani servisi de kötüdür bana göre. Ama lavabosu temiz olan, titiz olan gidin mutfağına pırıl pırıldır. İşte mavi bayrak vereceğiniz yerdir Cabir Kebap 5. etap Başakşehir Metrokent'te. Tabii soframızın diğer yıldızları da var. Kemik suyundan hazırlanan özel çorbamız var. İlik suyu çorbamız. Tam da şu anda şu mevsimde bakıyorum herkes hasta. Tam bir şifa deposu kemik ilik suyundan yapılan çorbayı Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde hafta içerisinde efendim ikram edecekler size. Çorba ikramımız. Hayır ben çorba istemem dersen ca kebabı yiyeceğim. Peşine Erzurum'dan günlük getirilen cevizli sıcacık kadayıf dolması ikramımız. Ya çorba ikramımız ya kadayıf dolması ikramımız. Çayımız, kahvemiz, ikramımız. Radyo Ekin'den geliyorum demeniz yeterli. Bizim olduğumuz yerde uygun olacak, ikramda olacak. O yüzden burada sadece mesele karın doyurmak değil. Yediğiniz an itibariyle doğru et, doğru lezzet, lokum dediğimiz o suyunu bırakmayan, dışı kızaran ama içinde de o suyu bırakmayan eti yiyebilmeniz. Ca kebabında. Cabir, Ca'da bir numara. Etin iyisi ustanın elinden. Lezzetin gerçeği de Cabir'de sizleri bekliyor. Kilo ile servisimiz var bilginiz olsun. Hem restoranımızda hem de paket servisimizde hassas teraziyle kilo ile ca kebabı veriyoruz. Bunun yanında özel organizasyonlarınızda düğün, nişan vesaire vesaire. Bulunduğunuz alanda neredeyseniz ekibimiz geliyor ca kebabını sıcak sıcak kesiyor. İrtibatta olun, fiyat alın. 0212 877 1998, rezervasyon numaram 0212 877 1998. Sabah saat 10, gece 24'e kadar da hizmetinizdeyiz. Trendyol Yemek Sepeti, Getir Migros uygulamasında da paket servislerimiz var. Instagram'dan bizleri Cabir, Ca yazıyorsunuz, biri rakamla yazıyorsunuz. Cabir Kebap takip edin. Önümüzdeki günlerde buradan bir çiftimize, iki çiftimize mis gibi ca kebabını hediye edeceğiz. Yanında ilik çorbasını, yanında kadayıf dolmasını da ikram edeceğiz. Çekilişle buradan takip edenler arasından. 0212 877 1998 rezervasyon numaramız. Yazdık mı efendim? Başakşehir Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin tam karşısında Cabir. 0212 877 1998.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi Erzurum ca kebabı desek, ustalarımız da orada, müessese sahipleri de Erzurumlu olunca bir Erzurum Türküsü ile bu saatimizi kapatalım. Son saatimize merhaba diyelim. Kulağınız Radyo Ekin'de olsun.

Tabii tabii mesajları Halime Hanım birazdan okuyacağım. Mesajlar yoğun. Mesajınızı ulaştırıyorsunuz. Ben de sesinizi cümle aleme duyuruyorum. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-6060 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı türkülerin gardışına gönderiyorsunuz. Ben de sesiniz olmaya devam ediyorum.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam.

Efendim son saatimizdeyiz. 13 itibariyle başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'desiniz efendim. Serkan'la Mayra yayın başladı. 4 saati geride bıraktık. Bu da 5. saatimiz efendim. Radyo Ekin Instagram sayfamızdan gelen mesajlara birazdan bakacağız. Toparlayacağız son mesajları. 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. Bu saatimizde evname katkılarıyla başladık efendim. Evname, mobilyadan beyaz eşyaya, evlenecek olanlar, ev eşyasını inlemeye çalışanlar. Ekim ayında evinizin her köşesinde indirim var, ödeme kolaylığı var. Kulağınız bende olsun. Üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Birazdan detayları da paylaşacağız. Evet, Tuncay Bey demiş ki biraz önce okullarla alakalı konuştunuz, çok doğru. Ben de kızımı şu anda gönderemiyorum okula. Tedavi görüyoruz biz diyor. Yani psikiyatri tedavisi alıyoruz şu anda. Yani kesinlikle çocuğum okula gitmek istemiyor. Nasıl yapılacak bilmiyoruz. Şaşkınlık içerisindeyiz. Geldiğimiz noktaya bakın demiş. Evet. Yani diyormuş ki kızım her gün, baba bizim okula da saldırırlar mı? Ben korkmuyorum ama arkadaşlarım çok endişeli. Durumda vahim diye. Evet. Yani herkes çocuğuna kaliteli bir eğitim peşinde koşarken okullarda can güvenliği öncelik olmamalıydı aslında. Yani çocuklarımız nasıl bu duruma geldi? Gençlerimiz neden bu kadar öfkeli ve saldırgan hale geldi? Yani tüm sorumluluğu tabii baktığınızda şunu atıyoruz. Dizilere, filmlere, sanal medyaya, dijital oyunlara da bunları atıyoruz. Yani bunlara da bahane bulup bir köşeye çekilmemek lazım. Yani nesilleri kaybetme tehlikesi var. Gerçekten. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Veliler, öğrenciler, kolluk kuvvetleri, akademisyenler, sosyologlar, psikologlar, medya biz ve en çok da eğitim sistemine yön verenler. Yani belki de bu işin müfredattan başlamalıyız. İşte matematiğinden, Türkçesinden, fen bilgisi tamam da çocuklarımıza asıl verilmesi gereken dersler, vicdan muhasebesi verebiliyor muyuz? Dürüst olma ve yalandan kaçırma rehberi verebiliyor muyuz? Empati yapma becerisi kazandırabiliyor muyuz? Hayvanlara ve doğaya saygılı olmaları gerektiğini anlatabiliyor muyuz? Adalet duygusunu geliştirmeyi, bağımlılıklara karşı direnç göstermeyi, dijital medyada iyiliği ve kötülüğü, sorumluluğu. En önemlisi vicdan, merhamet, Allah korkusu. Bunları işleyebiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. O yüzden bu sistemin tekrardan en baştan kurulması gerekiyor gibi duruyor. Yoksa bir yerlere sığınmak, şudur budur demek

0: Efendim devam ediyoruz. Evname katkılarıyla beraberimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben mobilyadan beyaz eşyaya, eviniz için ne lazımsa, Çeyiz'den küçük ev aletlerine kadar, Smart TV'den genç odasına kadar, laptoplarına kadar, özellikle ev eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar ve evlenecek olanlar. Efendim üzerinizdeki yükü alacağız inşallah. Ödeme kolaylığı ile evlenecek olanlar, evet yol çok uzun, meşakkatli. Ekonomik anlamda evet iyi günler geçirmiyoruz ama evname yanınızda. Evname ilk 3 ay ödeme sizden almayacak. Alışverişinizi yapacaksınız. Hem de 129 bin liradan başlayan düğün paketi sizleri bekliyor. Ve üçlü beyaz eşya setimiz 79.900, 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990. İlk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. 3 ay sonra 20 ay elden senet ile ödeme imkanı evnamede sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız. İlk 3 ay ödeme yok. 20 ayda elden senetle ödeme imkanı evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, evname Esenler 300'ü'de, evname Ok Meydanı'nda, evname Kağıthane Çağlayan 2 şubemiz ve 7. şubemizde Bağcılar'da, Güneşli'de kapılarımızı açtık efendim. Evname'den alışverişinizi yaptıktan sonra da Radyo 2'nden geldiğinizi söylemeyi unutmayın. Çünkü özel bir hediyeniz var. Onu da sakın almadan gitmeyin efendim. Ekim ayında odanızın her köşesinde indirim var. İrtibat numarasını vereceğim. 507-807-24-34 0507-817-24-34 İrtibat numaramız Evname. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Altı ay aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. 6 ay. Ya da hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Garantili bir şekilde ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evname garantisinde. Yeni evlenecek olanlar mutlaka arayın, gezin, tozun. Her yeri gezin. Ama mutlaka bize de gelmeyi ihmal etmeyin. Finalde üzülürsünüz. Fiyatları görmeden alışverişinizi sonlandırmayın. İlk 3 ay ödeme yok. 20 ayda elden senet ödemesi. Evname 1. Cebeci'deyiz. Sultan Gazi'deyiz. Hemen tramvaydan indiğiniz gibi ışıkların hemen 100 metre sağında. Esenler'de 300'de 4 yolun hemen sağında. Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli'de 7. şubemizle hizmetinizdeyiz. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 507-817-24-34.
1: Tanıtıcı reklam.

Evet, devam ediyoruz. Son saatimiz ve son yarım saat içerisindeyiz. Mesajlara bakacağız. Radyo Ekin Instagram sayfamızdan gelen mesajlara bakacağız. WhatsApp üzerinden 541-484-6060. Sevda Akkuş.

Der kravatları bizleri dinliyor. Kıymetli babam, bir Malatya türküsü istiyoruz demiş sevgili Sevda Kuş. Sevda Üçler devam ediyor değil mi? Yine akvaryumda devam ediyor mobilya işi. Ediyorsa hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz bir hanımefendinin. İş yapabilmesi çok önemli. Başarılar diliyorum. Birazdan bir Malatya türküsünü lider kravatlarına armağan edeceğiz. Evet, bir cep hikayesi istemişsiniz ama cep hikayesi değil de aslında yaşanmışlıkları da burada anlatıyoruz. Annem bir salı günü ansızın vefat etti. 3 gün sonra arabasının arka koltuğunda bir market poşeti buldum. Üzerinde benim adım vardı. İçinde her zaman almayı unuttuğum ürünler, alışveriş vardı. En sevdiğim çayı almış yine. Kullandığım şampuanı almış. Bir paket saç tokası almış. Ve çocukken sevdiğim kurabiyeler. İçinde bir fiş vardı. Her şeyi öldüğü sabah satın almış annem. Neredeyse bir saat boyunca o poşeti tutarak arabasında oturdum. Ağladım. Çünkü birden bir şey hatırladım. Bir hafta önce beni aramıştı annem. Yorgundum ve çocukları yatırmaya hazırlanıyordum. Bana benim için aldığı bir şeyden bahsetmeye çalışıyordu. Sözünü kestim. Anneciğim, şu anda çok yorgunum. Sonra konuşsak olur mu? Bir an sessiz kaldı. Sözünü kesmiştim. Sorun değil kızım dedi. Sen çocuklarınla ilgilen. Görüşürüz demiş müsait olduğunda. Ama ben onun sesini son kez duyduğumu bilmiyordum. O da benim için son kez bir şeyler satın aldığından habersizdi. Eskiden çok fazla endişelendiğini düşünürdüm. Çok fazla aradığını beni. İhtiyacım olmayan şeyler bana aldığını. Şimdi senin için bir şey aldım dediğini duymayı o kadar çok istiyorum ki. Dün çalışırken beni kızım aradı. Bana daha önce 2 kez dinlediğim bir hikayeyi anlatmak istiyordu. Tam sözünü kesecekken sonra birden annemin market poşeti aklıma geldi. Ve dizüstü bilgisayarımı kapattım. Hikayenin tamamını yeniden 3. kez dinledim. Çünkü bir gün ya o benim sesimi özleyecek ya da ben onunkini özleyeceğim. Ve birden hiçbir şey bundan daha önemli gelmedi bana. Kimsenin beni uyarmadığı kısmı buydu aslında. Anneniz siz büyüdüğünüzde annelik yapmayı bırakmaz. Sadece bunu daha küçük yollarla yapmayı öğretir. Bir market poşeti, bir telefon görüşmesi, eve giderken yanınıza verdiği yemek, mağazada görüp hoşunuza gideceği bir şey. Şimdi diyorum ki keşke şu an telefonum çalsa, ekranda annem yazsa. Ve ben eli iki kanda da olsa onunla saatlerce konuşsam. Hiç sesini kesmeden, hiç lafını kesmeden hep o konuşsa. Keşke hep

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yolu lale, Diyarbakır yolu lale.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

Dertleri armağan ettik. Sevgili Selim Sarıdoğan ve Doruk Tekstil sevgili Hacı Aydın. Selamlar olsun, armağanımız olsun. Bu güzel Malatya türküsü de sizlere de, Hacı Selim abiye de armağan olsun. Erdoğan güzel, şu anda trafikteyiz, trafik çok kötü. Bir tane hareketli Mustafa Küçük türküsü çalar mısın demiş. Capacity taksi çalışanları, sevgili Erdoğan abiye selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Son mesajlara şöyle hemen bakıyoruz. İyi yayınlar Çekmeköy'den. Tülay Sıradaki türküyü Başak Fitre'de çalışan arkadaşlarım Iraz Melek, Batu, Yunus, Sinan, Ege, Mert, Nuray gelsin demiş onlara. İyi ki varsınız. Tülay çok sağ ol. Serkan'cığım sıradaki eser Rico Perti çalışanlarına ve tüm gaggoşlara gelsin demişsiniz. Orhan Sevimli göndermiş mesajını. Eyvallah. Özcan Türe çaldık. Gülizar çalar mısın demişsiniz. İmpak makine çalışanları ve beni tanıyan tüm dostlara gelsin. Gürkan Karaboğa göndermiş mesajını. İyi yayınlar diliyorum. Kadostan Sanayi'den dinliyoruz. Seviliyorsunuz. SRC Otomotiv. Ricamız. Şu tepe Pullu Tepe'yi çalar mısınız demişsiniz ama borcumuz olsun, olur mu? Vakit daraldı. Bayram Tuncay, Yeni Bosna'dan Nam Tekstil. Program hoştur abi diyor. Serkan Lama'dan Sen Gittin Mi, Selvi Boylum, Suna Boylum çalar mısın? Alacağın olsun, sana da borcumuz olsun. Tüm Malatya Pötürgeler'e gelsin demişsiniz.

Ama o da dinlemedi. Bize imkansız görünen her şey senin tek bir ol demenle olur Allah'ım. Kalbimizdeki yükleri hafiflet. Ne de olsa kışın sonu bahardır eserini rica ediyorum demişsiniz. İnşallah finali de onunla yapacağız. Kübra Taham Oda'ya da armağan edeceğiz. Evet, hadi bakalım, veda vaktimiz geliyor.

0: Efendim artık sonlardayız. 13 itibariyle başladık ve 5 saati geride bıraktık. Vallahi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim mobilyadan beyaz eşyaya ne ararsanız Evname'de sizleri bekleyen indirimler. Ekim ayında evinizin odasının her köşesinde indirim var, kampanya var. Ödeme kolaylığı çok önemli tarafı bu. Aldığınız ürünler, özellikle evlenecek olanlar 129 bin liradan başlayan düğün paketi ilk 3 ay ödeme yok. 6 ay muhafaza edebiliyoruz. Hemen ürün teslimi, ücretsiz montaj ve nakliye. 20 ayda elden senet ödeme imkanınız var. Bilginiz olsun. 129 bin liradan başlayan düğün paketimiz, üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 lira, 213 parçalık çeyiz paketi setimizde 83.990 lira, ilk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanınız. Ekim ayında Evname şubelerinde sizleri bekliyor. Evname nerede? Sultan Gazi 1. Cebeci'de. Evname nerede? Esenler 300'ü de, Beyoğlu'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşi'de yeni kapılarımızı açtık. Sabah saat 9'da, akşam 21'e kadar hizmetinizdeyiz. Cumartesi, pazar günü açıyoruz. Mutlaka radyo ekinden geliyorum demeyi ihmal etmeyin. Alışverişi bitirdikten sonra özel bir hediyeniz var. Onu da mutlaka alın. Yemek masalarından, genç odalarından, yatak odasından, yatağından, bazasından, başlığından, Smart TV'den beyaz eşyasına kadar. Hem fiyatlar muhteşem indirimli, hem de ilk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senet ödeme imkanınız. Instagram'da bizleri takip edin. Evname, eviniz bizimle şahane. Her yeri gezin mutlaka ama bize de uğrayın. Final yapmayın. Hem üzülürsünüz, zarar edersiniz. Fiyatları gördüğünüzde, ödeme kolaylığını gördüğünüzde üzülürsünüz. Eviniz için ne ararsın?

0: Avantajlı ödeme seçenekleriyle evname şubelerinde sizleri bekliyoruz. 0507 817 24 34. Yazdınız mı? 507 817 24 34. 129 bin liradan başlayan evet düğün paketlerimiz, ilk 3 ay ödeme yok, 20 ay elden senet. Instagram evname, evname Cebeci'de, 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Esenler 300'ü'de, Ok Meydanı, Kağıthane, Çağlayan ve Bağcılar, Güneşli'de sizleri bekliyor. 507-817-24-34.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, program bitti. Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Dadali'ye başarılar diliyorum. Sabah saat 7'de Deli Murat, saat 10'da Dadali, saat 13'te Serkanlama yayında. Sevgili Eyüp Karnas, Hacı Karnas, iyi yayınlar abi. Buradan Malatya'da olan babam için senden bir türkü istiyorum. İyi yayınlar. Sevgili Eyüp'ümüze selamlar olsun. Arnavutköy'de balıkçınız Metin'i hemen geçince yine balıkçı Metin'le Hacı abin ortak olduğu, yıllardır orada bir kokoreç dükkanı var. Tam köşede. Yani kokorecini mutlaka yediğinizde göreceksiniz. Ve midyesi çok özel bir midye. Tavsiye ederim. Sevgili Eyüp'ümüze selamlar olsun. Karnas ailesine. Sevgili Metin abime, Metin Tunç, size de armağan olsun. Serkanlama gider. Hoşçakalın.

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Bilader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onu oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi demeye? Geçfederim.

0: Dadali Show.
1: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
2: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 4124.
3: Dadali!
4: Dadali!
5: Dadali!
4: Dadali!
3: Lan ne oldu?
6: Dadali Show. Dadali Show. Dadali Show.

Ay ne güzel oldu ya. Valla benim sevdamdı. 3-5 günlük titanları denir gelir anlayın mısın? Fena. Allah'ım Allah'ım sağlam. Sağlam.

0: hayırlı akşamlar. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Herkese tabi bu kadar annesini açsın bakayım. Yorgun yorgun eve gidiyorsunuz ama ne zamana kadar? Dadali gelene kadar. Dadali geldiyse abi herkes böyle bir yorgunluğu kapıya bıraksak evden böyle dinç girmeniz lazım içeri. Anlıyor musun? Tabii evden dinç girmeniz lazım. Ya eve gittiğinde yenge ama böyle seni dinamik görmesin mi? Çocuklar böyle dinamik. Anlıyor musun? Bir baba görmesin mi? Yani bir yorgun yorgun nereye gidiyorsun ya? O eskiden de artık Dadali yayınladı. Sıkıntı yok.
1: Dadali Show.
0: Hoş geldin. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aynı Dokur Mobile katkılarıyla Dadali Show yayında.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Aynı Dokur Mobile Ahmet Ilga. Sancaktepe, Sancaktepe Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Aslında Sultanbeyli'de Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında yerimiz. Mutfak dolapları, banyo dolapları, kar dolapları, TV üniteleri, mağazı rayonları. Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler ve Asya Müzik. Asya Müzik de bizim kuruluşumuz. Yani Ahenk Dokur Mobile kuruluşu. Bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna. Hep sunu ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz benim? Hem burada üretimini yapıyoruz hem de satışını yapıyoruz. Yani Ahmet Sılgı'ya ulaşmanız demek. Mutfak dolabı, gardırop, TV üniteleri, mağaza reyonları, dekorasyon işlerinizden dükkanınızın tabelasına kadar hepsini hayal ettiğiniz şekliyle yaptırmanız demektir. Müzikle uğraşıysan, müzisyensen de istediğin müzik aletini gel, anlat. Sana özel iman et yapsınlar, sıkıntı yok ya. Tabii canım ya. 0536-868-4124 0536-868-4124 Ahenk Dekor Mobilya'nın Ahmet Zilgan'ın telefon numarası.
2: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman buyurun bakalım, haydi. Açılsın radyolar, açılsın radyolar ve olsun sesler. İstanbul trafiğinde olan herkes radyoya bir ses versin bakalım. Nerede?

0: Ne var ne Jibidi Yank beni Leyla Leyla. Ay fena. Bu arada Adem Başkan yazmış. Değil ki bizim havalara ne zaman geçeceksin? Hangi havalara? Vadi mi? Birazdan vadi yapmadı. Aslında vadiye horona girecektim ama Serkan'cığım sağ olsun. Vadiyle bitirdiği için dedim vadiye girmeyeyim şimdi. Uşağı ayıp olmasın dedim ya. Tabii. Canım benim ya. Serkan'ım ama bu arada teşekkür etmeyi unuttum ya. Çok özür dilerim ya. Serkan'ım canım benim. Ya burası bir çarşı pazar. Burası bir 56 oldu. Anlayın mısın? Yani o yüzden bugün mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Televizyon programı var malum akşam. 19.30'da da sevgili Eda Doğanay, Serdar Doğanay konuğum olacak. Televizyon programına da start veriyorduk ya. Ondan dolayı böyle bir ortalık 56 oldu. Karışıktı. Ama yaşattığın güzellikler adına Serkan'la ama teşekkürler. Eyvallah. Selamlar olsun Serkan'la ama ya. Ben şöyle mesajlara bir bakalım bir. Bir bakayım dur. Bir bakayım. Aynı Dekor Mobile katkılarıyla buradayız. Arkadaşlar televizyon programında görsel reklam yaptırmak isteyenlere de bir sesleneceğim. Ama önce mesajları okuyayım. Selamlar Kocaeli Dalıcı'dan demiş Berber Salih Kurt. Sizlerden Güler Duman'dan bu gece çalar mısınız? Size ve tüm tanıdıklara, bütün canlara gelsin demiş. Hayırlı yayınlar. Sağ olasın Balli'm. Hoş geldin. Abi bir saat 15 dakika sonra televizyon yayını başlayıp bilgin olsun diye gelen mesaj var. Allah senden razı gelsin. Belli değilim ona bizim program ne zaman başlayacak? Abi uşak bana hala hatırlatma, sonra haberim yok. Ben akıllıyorum. Ulan akıllı ol sana değildi. Ama bu da yanımdaki neydi de neyse, Allah'tan kaçtı yanımda. Vallahi Allah'tan kapıyı kapadı kaçtı yani. Bu kim lan? Baba ne yazdın bunu? İrem Hanım kimdi? İrem Hanım bir dakika başlayalım. Bu mektup yazmış, bu mesaj yazmamış ki. Vallahi mektup yazmış bize, dur. Bir okuyayım onu. O gün gelmiş, bu kaçta gelmiş? Peki onu geç. Şuradan bakalım bir. Özellikle Ertan Bey'e bir Manat Türküsü rica ederim demiş. Megabasım. İrem Hanım merhaba. Kolay gelsin. Megabasım personellerine Selin Hanım, Elif Hanım'a, Zeynel Bey'e, Burak Bey'e, Bilal Bey'e, Batuhan Bey'e, Recep Bey'e, isimlerini bilmediğim Megabasım personellerine, bir de Tokat Eylül. Sen ne yazdın buraya ya? Oho, bu bana değil herhalde. Bu yanlış attın herhalde. Bana atıyorsun diye başkasına mı atıyorsun? Ne yaptıysan? Bu ne? Mektup yazmış bu buraya. Ben hiçbir şey anlamadım mesajdan. Biraz daha özet geçsen sen sevinirim. İyi akşamlar kral kral kral. Alemin kralı Dadıl abicim. Nasılsın? Süpersin maşallah. Nasıl değilmişsin? Sıradaki panze tüm Vartollara yazsın. Vartolu Sevgi. Sevgi hoş geldin. Sonrasında selamlar hekim Dadıl abi. Yaş ne oldu diye, ne yaparsın diye sabah akşam diye ne oldu he? İyiydi Yiğit demiş. İyi akşamlar. Sağ olasın. İyiydim. Devam. Şimdi televizyon programıyla takılacağın için son yarım saat arkadaşlar 2-3 tane türkü atacağım. Sonrasında yan stüdyo, televizyonun stüdyosu, orada Eda Doğan'a ya da Serdar Doğan'a türkü okurken gelip burada feda yapacağım. Bende akıl çok. Abi canım bende akıl çok. Herkes telefonun eline alsın bakayım. 0541-484-6060 yollarda olanlar, trafikte olanlar, servis araçlarında, otobüste, metrobüste, monomobüste, kuzici arabada, ticari takside hiç fark etmez. Nereden dinliyseniz, hangi şartlarda dinliyseniz şöyle bir varlığınızı bir belli eder misiniz? 0541-484-6060 mesajlar gelsin. Anlaştık mı? 0541-484-6060 mesajlar gelsin bakayım. Haydi! Firmalarımıza şey verecektik. Dadali Show reklam sponsorluk hattını verecektik. Şimdi televizyon programı da başlıyor artık bu akşam itibariyle. Her perşembe 19.30'da da biliyorsunuz ki televizyon programımız var. Şimdi firma sahibi, iş yeri sahibiysen Dadali görsel reklamı istiyorum. Yani hem firmamız hem yaptığımız iş, böyle gelin kameralarla bir çekim yapın. Her perşembe Dadali Show'u biz sunalım. Bizim firmamızın ana sponsorluğunda televizyon programı başlasın dersen, ya da radyoda bir saatine sponsor olalım, bizim firmamızın ana sponsorluğunda radyoda yap dersen de hiç fark etmez. Şöyle iş yeri sahipleri, firma sahipleri, daha önce hiç reklam çalışmamış olanlar, Dadali Show reklam hattını versem çağrı bırakın, ben arayacağım sizleri. Firma sahipleri şöyle telefon eline alsın bakayım çabuk. Haydi. Haydi. 0532 659 2052. Şimdi sektörleri geziyorum. Merkez değil ki, olduğumuz yere yatayırım. Abi reklam yapanlar da Allah'a şükür çalışıyor. Bunun için de yapmamız gereken tek bir şey var. Çağrı bırakıyorsunuz, ben ziyaret ederim sizi. Sıkıntıdır ne? Öyle mi? Öyle. 0532 659 20.52 Radar Show reklamı hadi çağırırlar gelsin. Misafir geldi. Biz acaba radyoyu kapatıp direkt televizyondan mı başlasaydık olay? Biz yanlış yerden mi başladık? Serdar Doğan geldi, Eda Doğan geldi şu anda stüdyoda. Müziği durdur oğlum. Durdur oğlum. İkiniz de böyle alabilir miyiz? Bizim Sırma sağ olsun konuk mikrofonunu götürmüş. Nereye götürdü daha bulamadık onu ama inşallah. O da olacak. Eda Doğan'a hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Güzel yayınlar abim.
0: Sağ olasın Serdar'ım hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Erkeği görüyorum ses nasıl böyle diyaframdan geliyor. Nasıl böyle bir erkeksi bir ses.
1: Çok.
0: Kur'an cevabı televizyonda falan böyle konuşuyor hiç tanıma. Hayatta program sunamazsın onu. Ama bir an sonra kameralar açılınca da adam çıkıyor yani. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk abim benim.
0: Size ben bir kahve ısmarlayayım mı?
1: Biz halledeceğiz.
0: Vallahi mi?
1: Evet.
0: Tamam o zaman ben de birazdan geliyorum o zaman yanınıza. Sevgili konuklarım, canlarım gelmiş erkenden. Allah razı olsun. Ama hep bu nedir yani? Eda Doğanay, Serdar Doğanay. İşte sorumluluk böyle bir şey abi. Seviyorum sizleri, geliyorum birazdan. Evet, konuk sanatçılarımız da geldi. Sevgili Eda Doğanay'a, Serdar Doğanay'a bir kez daha hoş geldiniz demiş onay. Vay vay vay. Çağrılar geliyor. İş yeri sahipleri, firma sahipleri. Çağrı bırakmaya devam edin bakayım. 0532 659 2052.

0: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 41 24.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A kapısı karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 41 24.
2: Dadali. Dadali. Dadali.
3: Hey hey hey, bir yandan Dadali. Da tabii misafirlerimiz iplen bir hoş geldin'e girdim. Kulisi aldık onları. Televizyon bölümünü aldık. Sevgili Eda Doğan'a, Serdar Doğan'a, yollar ya. Dadali. Bak, sanatçılar geldi, bizim orkestra yine ortaya yok. Yani neresiniz bu? Orkestra şefim sevgili Gökhan'a sesleniyorum. Bağlamacımız Özkan Tanrıverdi'ye sesleniyorum. Klavyecim sevgili Kemal Dindor'a sesleniyorum. Deli manyak davulcu Soner Ayda. Oğlum neredesiniz ula? Orkestra maestro. Aşkdan azım dilim yandı. Yayın kaçta bitecek demiş. Tamam dedik, ona sıkıntı yok. Merhaba, Murat Gökdemir ben. Millet diyor gün bitsin eve gideyim diye düşüneyim. Ben de gün bitsin radyoyu açıp seni dinlemeyi heyecanla beklerim. Bugünkü yayınında da başarılar diliyorum demiş. Can can gel gel, yakınlardaysan çık gel. Gel ulan televizyon programını can. Aha gelmiş. Şimdi ben de senden bahsettim Gökhan. Ekip de burada, sıkıntı yok. Konuklarımız kuliste, size emanet. Modülle sana emanet. Seviyorum seni Gökhan'ım, eyvallah Gökhan filan gel. Şef buradaysa gerisi de buradır. Şef gelmiş, diğer ekip de buraya. Yavaş yavaş limana yanaşır, orkestramız da geliyor. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Sezon finali yaptık yapalım. Öyle yoğun tempo. Döndürseler beni, sevdamız ölmez. Ulan bugün böyle bir arabesk modundayım, yemin ederim. Yani Eda'yı görünce, Serdar'ı görünce işte içine böyle bir modum değişti ya. Vallahi billahi ya. Bir şey oldu bana, ne oldu anlamadım da dur bakayım dur. Bu işlere bakacağız. Ben direkt otomatikmen direkt damara bağlanır. En güzel. Bir anda modum değişti, kurban olayım ya. Acayip oldu, bir hal oldu bana ya. Vallahi ya. Dur Leylo Leylo yapalım baba, ne yapalım. Bundan sonra öyle. Ama tabii yaş sıralamasına doğru gidersek önce ablasıyla başlayacağız. Öyle yani. Öyle öyle. İnan Oğraş. O da yansın, o da yansın. Peşine Serdar Doğanay. Leylo Leylo desin. Zaten buradayız, sıkıntı yok. Bu arada çağrı bırakan bütün iş yeri sahiplerine, firma sahiplerine, reklamla ilgili bana ulaşmak isteyen herkese çok teşekkür ederim. Güzel çalışmalara imza atacağız. Gelişimimiz gerçekten fark attı. Birçok sektörle iletişim halindeyim. Allah hepinizden razı gelsin. Çünkü dadırı dadırı yapan milyonlar, yani sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine tabii bu çağrı bırakanlar da Dadali Show dinleyen, Dadali Show'u destekleyen, memleketimizin Kürt'ü, Lazi, Alevisi, Sünnisi, Çerkesi, Göçmeni, yani ayrımcılık yapmayan canlardan oluşuyor. Sizin gibi değerli insanlardan oluşuyor. Allah hepinizden razı gelsin. Çünkü yanlarına gittiğimde, firmalarını ziyarete gittiğimde de çok güzel karşılanıyorum. Dedim ya, hepinizi Allah var etsin, hiçbirinizin yokluğunu göstermesin. İş yeri sahipleri, firma sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Dadali Show reklam adına çağrı bırakanlara her aradığımda da böyle tek tek arıyorum mesela onları. Güzel böyle muhabbet oluyor. Yaptıkları işi anlatıyorlar. Ben de onları radyoda mı, televizyonda mı, nerede başarılı olurum, bunları konuşuyoruz. Bir çözüm buluyoruz derken ortak noktada buluşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. 0532. Daha önce hiç reklam çalışmadık Dadali. Ha bazıları diyor ya, bizim reklama ihtiyacımız yok. Bakın ben şöyle bir şey diyeyim. Rızkın kefili şüphesiz Allah. Ama şu an piyasada bir hareket yapman lazım. Niye? Olay şu. Yani bugüne kadar o iş yeri sana baktıysan, o iş yerinden ekmek yiyen insanlar varsa, sen de maaş veriyorsun da işlerin durmasın, işlerin daha fazla olsun. Böyle nefes alamayacak hale gel ki maaşları verirken zorlanma, ödemelerini yaparken zorlanma. Nerede hareket? Orada bereket. Anlıyor musun? O rızkın köpürü tabii ki şu 500 anla ben dilim döndüğü kadarıyla gerek televizyon programında gerek radyo programlarında zaten firmaları anlatıyorum. Sen de firma sahibiysen, sen de Dadali Show dinliyorsan 5 milyon dinleyicide de Allah'ın izniyle senin hedef kitlen vardır ya. Ne iş yaparsan yap. 0532-659-2052 Dadali Show reklam hattı. Daha önce hiç çalışmadıysan reklam kesinlikle çağrı bırak. Ben aradığımda detayları görüşelim, olur mu? 0532-659-2052 Eda Doğanay. Sonrasında Serdar Doğanay. Kulaklardan. Hadi sesi bakalım. Haydi.

da yansın, ama da yansın. Ayrılığın ateşinde zayır zayır o da yansın. Hani Koç, hani? Abi değil, bana da bir şarkı manesini. Hani Koç? Yeğenime bak ya, ne demek ya? Ne demek ya? Alicim, duyuyor musun beni? At sesime ne? Son ses, haydi.

Zahir Zahir Odayan sen Eda Doğanay. Devamı nerede? Bak şimdi Serdar Doğanay. Eda Doğanay'ın hemen akabinde Serdar Doğanay kulaklarda. Ama 19.30'da Ekin TV ekranlarındayız. Dadali Show'un stüdyo konu sezona sevgili Eda Doğanay'la, sevgili Serdar Doğanay'la start vereceğiz. Televizyon programımız da başlıyor. 19.30'da herkes ekran başında olsun. Anlaştık mı?

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna, le
2: Diyarbakır yoluna. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları
3: Kuyumculuk. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
4: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: 0568-4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A kapısı karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 4124.
2: Ben Ali!
3: Ben Ali!
4: Ben Ali!
2: Lan ne oldu?

bitmez bitmez, bende de bitmez. Bu bitmez onda zaten. Başka gurur, aşk, dava, sıkıntı. Allah aşkına hepsinden bize ortaya kanışık var. Ooo Nilgün Kanakız. Canım ablam benim ya. Telefonda konuştum bugün, dedim ki benim konu ya siz, dedim ya bırak bize, dedim film yapma dedim ya. Bir o kadar da yerin dibinde var dedim bir Nilgün Kanakış ya. Tabii canım ya. Canım ablam benim ya. Biz kime lütfen yani. Nilgün Kanakış olma kolay mı? Sen Sivas'ın, sen İran'ın. Sen Sivas'ın neresinden dünya? Zara mıydı? Zara olması lazım. Zara olması lazım ya. Yanlış bilmiyorsam Zara'ydı herhalde. Nilgün abla, Nilgün Karakış. Zara'lı mıydın yani? Kongol mıydı yoksa ya? Yok ya, Zara ya. Zara. Benim bildiğim de Zara ya. Zara olması lazım. Şimdi bizim Ayang Dekor Mobilya Kangalli. Onu biliyorum. Heh bak Zara. Sen Zara'yı seyret. Yar ben de seni. Can ben de seni. Vay deli vay. Evet Kangal. Ahmet abim Kangallı. Sen Kangal'ı seyret. Oğlum ne Sivas bu komple ayak. Bu Sivas komple ayak kalktı ya. Selamlar kardeşim demiş. Ayak Dekor Mobili Ahmet Tırka. Canım abim benim, selamlar olsun. Akşam 19.30'da televizyonu aç. Fena yakacak ortalı. Dedim ağacan ne yapıyorsun? Dedim ağacan ne yapıyorum? Uyut dedim nasıl anlamaz? Benim leyla illallah ya. Zara'ya Kangal'a selam olsun. Zara deyince sevgili Nilgün Kanakış. Kangal deyince de Ahmet Zırgan. Ve Koç Binez Elektrik de Kangal'da değil mi? Tabii. Şenol Koç. Seni çok sevdim ama. Yapacağız. Sivas Türküsü geliyor şimdi. Hemen geldik ama şu an mesajlara bir bakayım müsaadenizle. Ne demiş? Aldım telefonu elime değil, mutfakta değil. Kankimle kahve içerken seni dinliyorum demiş. Elçin ama ne diyorsun sen? Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Cumamız mübarek olsun diye gelen mesaj var. Keşke bir sabah olsaydı ya.

Doğan Ay da burada. 19.30'da da biz hep beraber Dadali Show'dayız. Ekin TV'deyiz. Herkes alsın, keyifli dinlemeden herkese demişler. Teşekkür ederim, sağ olasın. Dadali sıradaki parça bana gelsin demiş. Gelsin. İyi akşamlar Dadali Bey. İmparator toprağım değil, nerelerde demiş. İnşallah TV yayını seyredelim demiş. Seyret. Selamünaleyküm kardeş, ben Express Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik. Kardeş 3 gündür hastanelerdeyim diye, çok şükür iyi demiş. Sol dizde değil, bakım değil. Sis var. Oo, öyle mi? Allah şifa versin. Seni dükkana beklerim, lütfen gel gel gel gel gel demiş. Bizim Selahattin abi var, Doğu Beyazıt'ta. Arabayı geri geri park ediyor. Geçenlerde bir el ettim, dedim. Gel dedim, araya park et, daha işim var. Ya gel dedim, boş ver dedim. Arabayı geri vitese koydu. Arabayla geri geri geri gelmiyor. Gel Selahattin, gel gel. abi Allah şifa versin. Ekspres Ayakkabı Ümraniye, Bulgurlu'ya geleceğim inşallah. Söz. Aklımdasın yani. Selamünaleyküm, güzel yayınlar dedim. Sivan Suşehri, Esenkaya. Eyvallah. Selam olsun hepinize. Peki o zaman, seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Vay deli vay. Yansın Sivas, yapalım bir. Bütün Sivaslara yansın. Sevgili ana sponsorum Koç Müres Elektriği. Yine bu saatimizin ana sponsoru Ahenk Dekor Mobilya. Ahmet Cılga. Bütün Cılga ailesine gelsin. Ahenk Dekor Mobilya'nın kıymetli ustalarına gelsin. Cılga ailesindeki herkese gelsin bakayım. Sonrasında Nilgün Kanakış'a, Nilgün ablama gelsin. O zaman neresi bakayım? Haydi. Vay deli vay.

0: güzel sandım ama gene. Vallahi güzel sandım. Allah benden razı olsun. Allah benden razı olsun. Simazi senem olsun. Bir kez daha aynı dokur mobilya şöyle bir dönelim. Ağlayam ağlayam sanaya gidelim yapalım demiş. Ha, peşine güzel olur demişsin de. Olmaz, peşine aynı dokur mobilya var. Çok ayıp olur falan mahcup oluruz. Aynı dokur mobilya. Ulan saatin ne zaman sonuna gidiyor? Oh, kızım, bu zaman nasıl geçiyor ben anlamayalım ya. Benim Leyla illallah ya. Şimdi hazır mobilya dönemini artık lafa kaldırdık. Haberiniz olsun. Hazır mobilya diye bir şey efendim. O işler bitti abi. O işleri kapatıyoruz. Niye? Gidiyorsunuz hani suntaleme neydi belirsiz mobilyaları. Gelirsiniz hani mağazalara. Verirsiniz ulan çuval çuval para. Ondan sonra efendim yeni aldık. Bu ne amak kırıldı elimize kaldı. Kalır. Çünkü suntalem. Sen bir suntalem istediğin kadar para ver. Ahmet Zırga'ya yaptıramazsın abi. Ahenk dekor mobilyayı suntalem yaptıramazsın. Hepsi MDFM. Yani yaptığı mı bir şey böyle... Ahenk dekor mobilya uzun uzun uzun yıllar kullanacaksınız. Bir de güzel tarafı ne biliyor musunuz? Mağaza fiyatlarına tekabül ediyor zaten. Sizin kullanacağınız mobilya, kullanacağınız yerdeki ölçü, kafandaki model hepsi sana özel üretim. Daha ne yapalım abi? Yani ve verdiği sözde de adrese teslim abi. Çünkü bütün makinalar bizim. 1200 metrekarelik parkur kurmuş oraya Ahmet Zılgın. Onu yani yeşillik olsun diye kurmadı yani. Tabii canım ve bu mobilya konusundaki bütün sektörün harbi ustaları var ya, işte onlar orada abi. Bütün ustalara selam olsun. Şimdi arkadaşlar, mutfak dolapları, banyo dolapları, kar dolaplar, TV üniteleri, mağaza reyonları ve inşaat mobilyalarında. Buyurun gelin, hayallerinizi anlatın. Mühendislerimiz, mimarlarımız çizimi yapsın, ustalarımız da imanat yapsın. Yan tarafımızda dükkanlarını işletmesine tabela yaptırmak isteyenler varsa tabela bölümümüz de var. Hemen onun yan tarafında Asya Müzik. Asya Müzik de bizim kuruluşumuz. Yani Ahenk Dekor Mobilya kuruluşu. Yani şöyle bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna hepsinin abi. Hem imalite satışı aynı yerde. Sancaktepe yani Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. 0536 868 41 0-536-868-41-24 Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zılga. Adam gibi adam. Onun duruşu yeter be. Allah var etsin. Teşekkür ediyorum abim benim. Katkılarından dolayı. Eyvallah.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Saati kapatalım.
1: Ama güzel konuştum gene ya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Tamam, saati bir kapatalım. Dur bakayım hadi.
1: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124.
2: Ekin. Bir yol öpüverem de kocumandı zilimon yanaktan.
1: Ekin.
2: Limon yanaktan.
1: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Şovu sunar. 0539 588 53 53.
1: Badali!
2: Badali!
3: Badali!
1: Lan ne oldu?

0: Latif abi ya. Helal Latif Doğan'a selam olsun. Latif Doğan. Tabii. En son Maltepancık Cezaevi konserinde beraberdik. Latif Doğan, sevgili Türkü Çevik. Yine Dadani Show'u sunumuyla. Bizim tabii orkestra deyince sevgili
1: Dadali Show.
0: Gökhan Fidan, Özkan Tanrıverdi, Kemal Dindorup, Deli Manyak Davulcu Soner Ayta. Yani Zeynep'im Zeynep'im huyu kadersiz Zeynep'im. İkinci ve son saatteyiz. Hepinizin bildiği üzere bu saatimizin sponsoru
2: tanıtıcı reklam.
0: AKC, AKC Beton. Muharrem Akıncı. Muharrem Akıncı'ya da selamlar, sevgiler, saygılar olsun güzel insana. Efendim şimdi beton deyince müteahhitlerimiz biraz daha kulak kabartsın, sesi biraz daha açsın. Özellikle Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yansıören, Sazlıbosna ve Ömerli bölgesinde inşaat yapan, betonla haşır neşir olan kim var ise abi radyoya biraz daha ses versin. Şimdi sevgili AKC Beton, İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımıza ürettiğimiz ve gemilerimize getirdiğimiz donamit taşı ve bu taşı da Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zamanda beton dökümünü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompamız da mevcut. Bünyemizde hiçbir beton firmasında olmayan, bak müteahhitler bunu bilir, hiçbir beton firmasında olmayan ama özel projelerde kullanılması gereken 60 metrelik beton pompamız vardır abi. Bizim hani hiçbir beton firmasıyla olmayabilir ama bizde var. Bizde AKC Beton'un abi. Bizde yok. 60 metrelik özel beton pompamız da AKC Beton'da hazır ve nasır. Sağlam temel istiyorsanız, güçlü yapılar istiyorsanız AKC Beton'la bir araya gelin abi. 0539 588 53 53 0539 588 53 53'ten direkt AKC Beton'a, Akıncı Beton'a ulaşabilirsiniz. Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli'de inşaat yapan bütün müteahhitlere sesleniyorum. Bakın yine altını çizerek söylüyorum. Sağlam temeller, güçlü yapıların adresi AKC Beton. Eğer ki sen de Arnavutköy'de, Hadımköy'de, Karaburun'da, Bolluca'da, Çatalca'da, Yassıören'de, Sazlıbosna'da, Ömerli'de inşaat yapaysan, hatta özel projemiz var ama 60 metrelik de beton pompası lazım değilsen hiçbir beton firmasında bulamazsın ama bizde var abi. Bizde sıkıntı yok. Bizim adımız AKC Beton. Ben nasıl bir kere işin başında bir kere Muharrem Akıncı var. Muharrem Akıncı'nın olduğu yerde yok diye bir şey yok abi. Nokta. Aynen. Benden söylemesi yani. İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz donamit taşıyla bu taşı da yine Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Araçlarımız, pompalarımız yeterli sayıda. Siz isteyin, gerisine karışmayın abi. 0539 588 53 53 0539 588 53 53'ten direkt AKC Beton'a ulaşabilirsiniz. Bu arada
2: tanıtıcı reklam.
0: AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanı sevgili abim benim, onu tanıdıktan sonra SSK'yı iptal ettim zaten. Öyle. Sayın Akıncı ne oldu demiş.
3: Ne oldu?
0: Adam. Seviyorum seni ya. On numara adamdır, adam gibi adamdır. Abime selamlar olsun. Muharrem Akıncı. Biraz daha radyo ses alabilir miyim?
3: Haydi.
0: İstanbul trafiğine kimler var ise herkesin radyosunu biraz daha açsın. Burası Türkiye'nin değişmeyen, Türkiye'lerin değişmeyen tek adresi.
2: Radyo 2.
0: 7 bölgenin ayrımsız tek radyo programı.
4: Dadani Show.

sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.

Yüreğimin başı yangın yeridir diye beni yakan yer canımın biridir. Bilen beni elim elim eritir. Fena. Şimdi biz televizyon programına da bir start verelim sonrasında. Yavaş yavaş radyo programına da nokta koyacağız. Ve yarın yine saatler sabah onu gösterdiğinde burada olacağız. Ama türkülerle devam. Türkülerle devam. AKT, AKT beton katkılarıyla. Havale getirmeye devam bakayım. Türkü tadında Nadal Show yayında. Aç sesi bakayım. Her konumdan aynı.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53
1: Dadali!

0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.
2: Aslan gelen, yürekten giden.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dal olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadı.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Radyo Ekin.

Frekans'ta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

Türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

kızlar üstüne düşer tersimi. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin,

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: Radyo Ekin.
1: Amanin yandım. Tiridine bandım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Tiridine bandım.
0: En keyifli türküler,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.